0: Şamanlardan ve Hunlardan gelmişim. Ayinlerde, törenlerde olmuşum. Göktürkleri, Uygurları bilmişim. Kuşkun varsa geçmişime iyi bak.
1: Acaba

bir cevizdim, dikilmiştim toprağa. Yüzyıllardır yetiştirdi beni hak. Bakıldıkça yakışırdım her bağa. Kesildim, doğrandım, oldum bir kasnak.

Sevdamın içinde bir nefesim. Uzaklardan güzel gelir tok sesim. Düğünlerde ağlatmak tek hevesim. Anaları dertli garip halında.

kasnak çember, tokmak çubuk deriyim. Tarihteki çalgıların seriyim. Dövüldükçe çile çeken biriyim. Hızmatım çok insanların toyunda.

Türkmenlerin kültüründe yüzerim. Asırlardır insanları süzerim. Katkım vardır muhabbetin balında.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk dede. Buyur, sana neler getirdim?
0: Hay Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya bırak bunu.

Keçi, dana derileri verdiler. İşlediler, kasnağıma serdiler. Gürgen, fındık çemberlerle gerdiler. Dolaşırım ustaların dalında.

Abdalların ekmeğiyim, aşıyım. Şenliklerde halayların başıyım. Kültürlerin büyük mihenk taşıyım. Gözüm yoktur bu dünyanın malında.

İlden ile köyden köye ulaştım. Ustaların ellerinde dolaştım. Muhabbette her cefaya alıştım. Gezgin oldum sevenlerin kolunda.

Sevdim, saydım insanların merdini. Dövüldükçe söylemedim derdimi. Asırlardır incitmedim ferdimi. Dostluk gördüm abdalların çulunda.

Bayramlarda, düğünlerde dövüldüm. Tokmak vuran usta ise övüldüm. Zurna köçek, birlikte ise sevildim. Hizmet ettim aşıkların yolunda.

0: Uyur dedim.
1: Eliniz sağlık. Allah razı olsun.
0: Senden de dedi.

Yürük Türkmen, Oğuz bizim özümüz. Türk soy halklarında geçer sözümüz. Asırlardan beri yanar közümüz. Yok olmadım, kararmadım, yüzüm ak.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Bakmayın öyle nazlı nazlı durduğuna. O küçük gövdesinden öyle güçlü sesler yayıyor ki dünyaya, adeta tüm çalgılara meydan okuyor. Adı aslında kemençedir onun. Ama Karadeniz kemençesiyle karıştırılmamak için klasik kemençe adıyla anılıyor. Yaylı çalgıların en güçlü ve en duygusal seslerinden biri olan klasik kemençe, 3 ya da 4 telli kullanılır ve perdesiz bir çalgıdır. Armuda benzeyen ahşap gövdesinin boyu 40 santim, eni ise 14 santimdir. Tekne, sap, göğüs, klavye, burgu ve yaydan oluşur. Klasik Türk müziğinin çalınması en zor çalgılarından biri olarak bilinir. Perdesiz bir çalgı olması onun icrasını zorlaştırır. Çünkü diğer yaylı çalgılar tellerin üstüne basılarak çalınırken, klasik kemençede notalar tellerin tırnakla yandan hafifçe itilmesiyle elde edilir. Bu teknik nedeniyle tırnak kemençesi adıyla da anılır. Bazı kaynaklara göre eski Türklerin geleneksel çalgısı iklı, kemençenin atası olarak kabul edilir. Ancak Bizans İmparatorluğu'nda çalınan iki telli kemençeler de bilinmektedir. Yani kemençenin geçmişi bin yıllar öncesine uzanır. Klasik kemençe 18. yüzyılın sonuna kadar eğlence müziklerinin en sevilen çalgısıydı. Daha çok saz müziği icra edilen kahvehanelerde köçekçe,

tavşanca gibi oyun havalarında kullanılırdı. Bilinen en eski kemençe virtüözü, 19. yüzyılda Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış Tahir Ağa'dır. Ancak kemençeyi bugünkü eşsiz konumuna Vasili Bey ile dönemin en önemli müzik dahisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey getirmiştir. 1934 yılında bir başka müzik dehası olan Saadettin Arel ise kemençeye 4. teli eklemiş ve 1970'li yıllardan itibaren konservatuvarlarda 4 telli kemençe eğitimi de verilmeye başlanmıştır. İhsan Özgen, Aslıhan Özel, Derya Türkan başta olmak üzere sayısız kemençe ustası da bu nazlı sazın yeteneklerini dünyaya duyurmuştur. İstanbul kemençesi, tırnak kemençe, Osmanlı kemençesi, armudi kemençe gibi adlarla dünyada ünlenen klasik kemençe, hangi adla anılırsa anılsın, kalbinizde hissettiğiniz her duygunun karşılığıdır.

yıldız. Gel otur çakıllara, seninle konuşacağız. Eğer baban vermezse dağlara kaçacağız. Efuli.

0: Zigana'ya çıkarken Hamsiköy var sanırım.
1: Evet,
0: ben
1: tabii
0: evet. Rizeliyim. Bu bölgeleri, Trabzon bölgesini çok iyi bilmiyorum. Sen Trabzon olarak daha iyi biliyorsun ama
1: evet, şimdi
0: bildiğim kadarıyla Zigana'dan önce bir Hamsiköy var. Sütlacı da meşhurmuş oranın.
1: Çok. Hamsiköy sütlacı zaten dünyayı ünsalmış. Hatta şöyle hani Trabzon'dan Gümüşhane'ye giderken solda, Gümüşhane'den Trabzon'a gelirken sağda kalıyor Hamsiköy.
0: Bildiğim kadarıyla Zigana tam sınır bir yer. Gümüşhane Trabzon arası. Hani orada İpek Yolu ya da ticaret yolu mu deniyor? Böyle bir yol
1: eski,
0: varsa.
1: Eski İpek Yolu. Aynen. Kafkaslara, İran'a açılan bir geçit aslında Zigana geçidi. Tam Zigana Dağı'nın belirli bir bölgesi Gümüşhane Torul'a bağlı. Bir bölgesi de Trabzon'a bağlı. Tam ortada kalmış. Daha önce Anzer Yaylası'nda da bulunduk ya, hem Trabzon'a, Erzurum'a, Bayburt'a böyle komşuydu, sınır bir yaylaydı. Zigana Dağı da aslında bunu bir örnek. Hem Gümüşhane'ye hem de Trabzon'u böyle komşu olan dağlarımızdan bir tanesi.
0: Merve'cim, Trabzon olarak Zigana hakkında verdiğim bu muhteşem bilgi için teşekkür ederiz. Ben de aydınlanmış oldum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Zigana'ya doğru gidip müzisyen dostlarımızla güzel türkülerimizi seslendirelim.
1: Hadi bakalım. Zigana Dağı'nın eteklerinde yer yer çam ormanları, yer yerde ladinler var. Dört mevsim çok başka görsel şölen sunuyor. Her mevsimde böyle gelmeyi özellikle tercih ederim memleketimin bu bölgesine.
0: Merve'cim, sürekli ladin ormanlarından, işte doğal manzaradan bahsettik ama karnın acıkmamış gibi sanki senin. Zigana'da ne yenir, nedir, hani karnımız acıktığı zaman nereye gitmemiz lazım?
1: Ya Zigana deyince aslında benim aklıma ilk gelen şey Hamsiköy sütlacı oluyor ama tabii ki bu tatlı yemek üstüne benim için başlı başına bir yemek olarak geçebilir aslında, tatlı bile olsa. Ama birçok tesis var, farklı alternatifler var. Bu arada işte konaklamak için de tesisler var yani. Hani kayakta yapıldığı için kış döneminde de, yaz döneminde de yılın her mevsime hizmet sunan tesisler de bulunuyor. Bu anlamda farklı farklı alternatifler var. Giden aç kalmayacak, merak etme, biz de aç kalmayacağız.
0: Sonra müzisyen dostlarımız demesin ya, buraya getirdiniz bizi hiçbir şey yedirmediniz. Bence ya, onlara bir sürpriz yapalım. Zigana'nın leziz yöre yemeklerinden tattıralım.
1: Bence onlar Hamsiköy sütlacını gördükleri
0: yemiş midir şimdiye kadar?
1: Tattıkları zaman zaten olayı bitirecekler yani.

0: sizlere. Hamsıköy'deyiz. Yine birbirinden güzel yöre türküleriyle sizlerle beraber olduk. Güneşli bir günle başladık ama günü burada bitirdik. Maceramıza ortak olmaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani sosyal medya platformları. 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz hep beraber Sinan sahnede yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Vay. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: Yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. De, evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet.
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli hocam ama. Hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana, yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle, sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu... Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mıdır?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde
0: Ardahanlı. Ha, ya, buradan evet, başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Evet, kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetlimiz.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslında o

0: orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
1: Ay maşallah.
0: Aynen.
1: Hatta acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
0: Vallahi bayağı bir eksilerdeymişiz.
1: Çünkü şöyle şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
0: Çok
1: hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
0: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
1: Atışma var.
0: Şaka bir tarafa, hepsi benim canım.
1: Çok güzel bir memleketler tabii.
0: Gerçekten
1: çok güzel.
0: Öyle.
1: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye döndü.
0: Gerçekten çok güzel. Acayip bölge oldu. Bütün geçen deniz
1: oradaydı.
0: Kayaklar da
1: başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
0: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
1: lazım. İnce ne kadar? Kavanla ince Ardahan'ı?
0: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum. Gibi. Evet. Öyle hatırlıyorum.
1: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
1: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet, Kars'la ortasında. Ortası. Birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
1: Orada yarı değil mi meşhur? Buzda balık falan
3: evet.
1: Var. Değil mi?
3: Kızak.
0: Çok bak. Güzel yerler. Senin inşallah bir gün sen de gidersin
1: ben
0: ya.
1: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
0: Evet.
1: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
0: mutlaka
1: çok
0: git.
1: Özel bir doğası var tabii.
0: Gerçekten
1: geçişlerde
0: öyle.
1: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
0: Kayak merkezleri çok güzel.
1: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
0: Evet.
1: Güzel, memleketin
0: anne
1: her yeri
0: güzel. Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
1: Erzincan.
0: Çok seviyorum. Evet, anne tarafım
1: maşallah.
0: Erzincan.
1: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
0: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
1: İTÜ'densiniz siz.
0: Evet, orta, lise, üniversite orada bitti.
1: Aile destekledi mi üniversite konservatuvarı?
0: Tabii ki. Bizde yani tabiri caiz hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
1: Ne güzel maşallah.
0: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri
1: Allah
0: vardı. Bak
1: eylesin.
0: Şu feleğin içine mekan cennet olsun.
1: Mekan cennet olsun.
0: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen. İnilfer'de.
1: Çikolata renkli şarkımız
0: evet
1: anons ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: o da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz 3 kız kardeşe verdi. Onlar da...
1: 3 kız kardeş misiniz?
0: Evet, 3 kız kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler.
1: Ne güzel
0: diyebilirim.
1: Ya. Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi?
0: Ben,
1: Yudum yaptı.
0: Şöyle söyleyeyim. Esmesin Ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin Ayrılık.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok izlendi, çok sevildi. Dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık, sen söyleyince. İyi
1: evet.
0: De oldu aslında, biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye söyledim.
0: Evet, Esmesin Ayrılık.
1: Esmesun olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te, Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün Ahmet Kaya'ya
0: şey
1: da bir göndermemiz var.
0: Sana özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan. İnan ilk kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasın.
0: Dolayısıyla
1: evet, ters köşe şarkılar.
0: Hani ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: olur
1: şey olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: buradan
0: Kaya şarkısı.
1: Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi Yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğunu daha başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: Tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
1: Çok
0: Türk
1: seviyorum
0: popuna da
1: ya.
0: uygun. Her tarz
1: Ya
0: değil mi?
1: pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik
0: Kulağına
1: Türk
0: hoş
1: müziğini
0: gelen her şeyi
1: seviyorum.
0: seviyorsunuz da.
1: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın. İnsanlara
1: Gerçekten.
0: doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
1: Aynen öyle.
0: Geçen gün konuşuyorduk. Eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın diye.
1: Bitti,
0: Hakikaten de
1: aynen.
0: öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
1: Çok
0: böyle
1: öyle.
0: oluyor.
1: Gerçekten. Çok başkaydı.
0: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor. Bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor hiç zaman.
1: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada,
0: Doğru.
1: gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada, samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
0: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
1: Aynen öyle,
0: Asıl
1: kesinlikle.
0: duygu
1: Çok doğru,
0: saatlerinde.
1: çok
0: Değil
1: haklısın.
0: mi?
1: Gerçekten.
0: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
1: Daha var sevgili Sinan, hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya
0: O çok önemli,
1: çalışıyorum.
0: evet.
1: Yani hayalim bu. Evet. Tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
0: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
1: Evet.
0: paylaşımlarla.
1: Diziler çok önemli bu anlamda.
0: Evet, diziler çok değerli
1: Çünkü
0: tabii bu
1: çok
0: anlamda.
1: izliyoruz dizileri.
0: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
1: Ne mutlu.
0: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
1: Şansın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık. Bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O
1: Tabii.
0: zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
0: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
2: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağlık.
2: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
2: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
2: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
2: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
2: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
2: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
2: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
2: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir Muazzez Abacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
2: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
2: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
2: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
2: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
2: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef feda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Veya evet, popçulara bir tane söyletip rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken aynen keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
2: Aynen.
1: Hep bilinsin.
2: Keşke.
1: O yüzden yani ben de
2: Volkan
1: onun...
2: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
2: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleniyle anmak
1: evet,
2: istiyorum.
1: Hani,
2: onu
1: anladım,
2: yazmışsınız.
1: Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
2: öyle
1: sizlerle.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
2: Ne güzel. Sağ olun.
1: Sizlerle.
2: Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
2: Sinan
1: benim.
2: Sinan Hasane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Değil mi? Çok seviyorum, evet.
2: Her isterim. Telden olsun adı da.
1: Aynen.
2: Hem
1: öyle.
2: Elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela. Ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjı yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir yer. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez. Ben
1: diyorum Telaş İşleri Genel Müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansla evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 artı 4
1: gibi. İlkokul bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Ha, bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Ayrıca
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok
1: bizim
2: değerli
1: için.
2: Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Öftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yatsın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o
1: her
2: zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Öftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif Sağ ile beraber galiba hep.
1: Arif Hoca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: umarım. Türk halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
2: Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle.
2: Kanalları var. Aynen. Hani o yüzden o
1: bitmeyecek
2: çünkü...
1: ya. Eninde sonunda nereye giderse dönülüyor. Gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceğe.
2: Halk müziğiyle sanat
1: yer halk müziği.
2: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
2: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
2: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet, 90'lar Ahmet yine. Kaya. Evet.
2: Kesinlikle. Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya'yla çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay yani, çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık. Tebrik
1: Büyük
2: ederim.
1: Şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye çalma. Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeskti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
0: yani
1: böyle bir albümde.
0: Halk müziği olarak çıkmadı.
1: Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeskti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın, ya konservatuarı okuyacaksın.
0: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay.
0: Ne güzel.
1: İstemedi yani.
0: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya, Kıvırcık Ali'de bestesi.
0: O da çok
1: bak,
0: değerli.
1: Bak şu meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
0: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
0: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
0: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok, yani çok güzel.
0: Genç yaşta bayağı bir tecrübe var olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla Aşkındır Yengi olsun. Ercan
0: güzel
1: sanatçı
0: Ercanlar
1: olsun.
0: Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda
0: onlar
1: formalarlaydım.
0: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyük
0: bir beş,
1: demek.
0: Bir 7-8 yaş
1: aynen.
0: Kadar değil mi kuşak?
1: Onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
0: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani,
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzeldi o kantinimiz
0: falan.
1: Yok mu tabii.
0: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya, çabuk söylerdik.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben müthiş bir program ederim. Oldu gerçekten.
1: Benim
0: bir yudum
1: öyle.
0: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi evet. Tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Enes hep anlatıyordu ama zaten.
1: Canım benim.
0: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya, sana özel olduğu gibi.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
0: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
0: Metin abi
1: Eda.
0: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
0: Metin abi de buradan sevgi dersen. En sonunu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi. Karı koca çok iyi
1: çok
0: müzisyenler. Müthiş
1: gerçekten.
0: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
1: aynen.
0: Fazla anmak lazım.
1: Evet,
0: sonra üzülüyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Herkese
1: çok teşekkür ederim.
0: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede

0: sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alper bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: Herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen, aynı zamanda da Güçlü Vokali ile kalplerimizde yer etmiş birisi. Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Baştan teşekkürümü edeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Beni çok mutlu ettin. Özellikle müzik kariyerinde en başından beri şahit olmuş biri olarak hiç değişmediğini de varsayarsak tavırlarını vesaire. Burada bugün seni gördüğüm için, çok daha iyi yerlere gelerek gördüğüm için çok mutluyum.
1: Teşekkür ederim. Yıllar sonra senin programına konuk olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Her şey gönlünce olsun.
0: Teşekkür ediyorum inşallah. Peki bu yakışıklılık nedir Kurtuluş? Yani neler yapıyorsun? Özel bir şeyler yapıyor musun? Bir buradan girmek istiyorum konuya.
1: Ya biz erkeklerin günlük rutin bir bakımı vardır. Sabah kalkarız ve elimizi yüzümüzü yıkarız. Bizde bu kadardır.
0: Böyle değil tabii ki de.
1: Evet
0: Yani spor yapılıyor.
1: evet spor
0: Bir tık daha
1: yapıyorum.
0: kendine bakılıyor.
1: Ya
0: Artık
1: artık
0: evlendiğin için de tabii eşin de büyük ihtimal bunlara destek oluyor diye düşünüyorum.
1: kesinlikle. Zaten evlendikten sonra hayatım benim de hiç fark etmediğim ve beklemediğim bir şekilde düzene girdiği için hemen o düzene ben de ayak uydurdum. Hiç yabancılık da çekmedim. O düzene ayak uydurunca doğru yolun ne olduğunu gördüm ve oradan ilerledim, devam ettim.
0: Bir bebeğin var.
1: Evet,
0: Görüyorum, çok da
1: kızım var.
0: tatlı maşallah. Nasıl gidiyor? Evde böyle uykusuz zamanlarınız vesaire oluyor mu?
1: Uykusuz zamanlarımız çok oldu. Şu an biraz daha hafifledi yavaş yavaş. Şu an her şey rayına
0: Kontrol
1: oturdu.
0: altında.
1: Evet, baba olmak da güzel bir duygu. Daha tam anlayamadım. Ne zaman anlarım bilmiyorum. Geçen bir abiyle sohbet muhabbet ettim. Yine bir programdaydım. Bir yıl dedim olacak kızım olalı. Hala dedim anlamadım. Abi dedi ki 20 dedi, yaşında kızım var. Hala dedi ben de anlamadım.
0: Değil mi?
1: Dedi çok daha dedi sonra. Şu an dedi anlayamaz. Güzel gidiyor her şey. Mükemmel, süper.
0: Yani şöyle, kız çocuğu için baba figürü gerçekten çok kıymetli. Tabii ki annelerini de seviyor kız çocukları. Ya annem şimdi küsüyor sonra ben böyle söyleyince, ama gerçekten baba figürü çok çok farklı. Sen de çok iyi bir baba olacağına inanıyorum. Umuyorum çok güzel bir hayat
1: Teşekkür ederim.
0: geçirir çocuğunuz da. Evet, şimdi şarkılarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla, neredeyse beste fabrikası dercesine şarkı ürettiğini biliyoruz. Bunları hangi duygularla yapıyorsun? Nasıl bir müzik geçmişin var? Bize böyle çok kısa anlatırsan çok çok mutlu olurum.
1: Müziğe başlamamdaki en büyük figür ve benim için rol model olan bir babam vardı zaten. Bu işi yapıyordu. Benim akrabalarımda herkes müzisyen olduğu için öyle bir aileye doğup da başka bir iş yapmak hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Zaten kimse beni ailemde başka bir yere zaten yönlendirmedi. Hep müzikti.
0: Onlar da seni destekledi.
1: Evet, babam da zaten bu konuda hep arkamda durdu. Okul konusunda da olsun. Arkamda durdu. Ben de zaten bu işi yapmayı çok istiyordum. İnandım. Çok çalıştım.
0: Evet, buna
1: Ve
0: ben
1: konu,
0: şahidim
1: evet, konu
0: gerçekten.
1: buralara kadar geldi ve çok mutluyum bu durumdan.
0: Çok da güzel oldu. İyi ki de seni tanımış olduk. Babanın da aslında söz yazarı ve besteci kimliğini burada vurgulamak istiyorum. Kendisi de rahmetli, Allah rahmet eylesin. Böyle oradan bir şey geliyor mudur sana? Bir düşüncen var mı? Yani işte bir ses sedası olsun, işte söz beste olarak.
1: Ya şöyle, yaşım ilerledikçe şarkı söylerken böyle bazı tınılarım, aa diyorum aynı babam gibi geliyor. Böyle her şarkıda bu olmuyor ama böyle 50 tane şarkı yaptıysam 2-3'ünde böyle duyup böyle duygulandığım çok an olmuştur. Ve yaşım ilerledikçe de sesim babamı da andırıyor bazı tınılar. Bu da hoşuma gidiyor.
0: Ben de bir sosyal medyada birkaç böyle videonuzda denk geldim biraz böyle araştırma yaparken. Gerçekten benziyor.
1: Evet.
0: Ve tavırlarınız da sanki bir tık benziyor gibime geldi. Şey sormak istiyorum. Ve bu şarkı beni gerçekten çok yordu ama aynı zamanda da çok büyüttü dediğin hangi şarkındır? Özellikle sözünü ve müziğini işte kendin yaptığın bir şarkı olarak soruyorum.
1: Şöyle yoran demeyeyim de evet benim için özel olan bir şarkı var. O da benim ilk şarkım Rüya gibi. Hayatımda zaten şu anda burada seninle tanışıyor olmamıza vesile olan da o şarkı olduğu için ve insanlara bir şey aktarabilmemde en önemli rolü oynadığı için O ilk şarkı, evet, yorgunluğu da bu arada olmuştu onun. Çok çıkarma konusunda da çok çetrepilli olaylar yaşamıştı.
0: Çok zordur ilk
1: Çok
0: şarkılar,
1: zor
0: bilirim.
1: oldu bu arada.
0: Benim de
1: Şarkıyı çıkardım,
0: öyleydi.
1: yaptım. Şarkının sahibinden habersiz aldım, yaptım. Şarkıyı telif atıldı. Bir şeyler oldu. Çok çetrefilli oldu. O yüzden Rüya Gibi şarkısı, evet, yormuş beni bu arada. Anlatınca fark ettim. Biraz yordu ama verimi güzel oldu.
0: Çok da kıymetli oldu. Peki, birkaç sana bir şeyler sormadan önce böyle senin güzel sesinden bir şarkı duysak nasıl olur?
1: Çok güzel olur.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Ne söyleyelim?
0: Sen ne söylemek istersin?
1: İçime Ata Ata'yı söyleyelim.
0: Çok güzel olur. Çok güzel olur.

Güzel günlerin anısına inat. Beni kalbine yazdığın gibi de sil. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sensiz

bitmezsin, daha yokluğuna yok itirazım. Suskunluğumun da dili var ama bunu anlayacak bir yürek lazım. İçime ata ata kadimi vuruyorum masalara. Bu gece yarama meze olur anılar. Kardan zarar katar acılar.

Güzel günlerine ne sana inat. Beni kalbine yazdığın gibi de sil. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sensiz bir an sana değil bana zarar. Bu sana son iltimasın, daha yokluğuna yok bir itirazı. Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir ekrazım.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Çok güzel söyledin.
0: Çok güzel
1: Bunun
0: beste değil mi?
1: çok kime
0: Evet. İlk
1: aittir?
0: duyduğumda da ben bu besteyi böyle tüylerim diken diken olmuştu. Sevgili Doğanay Karadeniz'in.
1: Doğanay'ı çok severim.
0: Evet, çok da güzel bestesi.
1: İnanılmaz yetenekli bir
0: Çok
1: arkadaşımız,
0: yetenekli,
1: çok yetenekli bir
0: kesinlikle.
1: müzisyen arkadaşımız. Yine söz yazarı ve besteci. Ses de çok güzeldir yani bu
0: Evet.
1: arada. Çok çok seviyorum onu. Birçok hite de aslında imza
0: İmzası var.
1: atmıştır.
0: Evet.
1: Evet. Sözleri yine Doğanay'a mı ait?
0: Evet, söz beste Doğanay Karadeniz.
1: Müthiş müthiş bir şarkı gerçekten. Kurtuluş, şeyi merak ediyorum. Böyle bugün geriye dönüp baktığında "İyi ki vazgeçmemişim" dediğim bir şey var mı? Yani daha çok tabii kariyerinle ilgili soruyorum bunu ama "İyi ki vazgeçmemişim" ya, "İyi ki o an orada olmuşum" belki dediğim bir şey.
0: Ya şöyle, buraya kadar zaten gelene kadar evet çok zorluk oluyor. Zaten bu hepimizin başından, hani geçmezse olmaz zaten. O kadar kötü olaylar yaşayıp da buraya gelmek evet zaten. Çok zorlandığım anlar da babam rahmetli olduktan sonra. Çünkü insan bir ikilem yaşıyor. Bir anda tek başına kalıyorsun. Ablamı evlendirdim vesaire. Orada bir
1: Bütün
0: evet.
1: yük bir yerde sana da kalmış oluyor ister
0: Evet. Bir
1: istemez.
0: de tek erkek evlat ben olduğum için babam rahmetli olduktan sonra bir acaba mı dedim. Bir sorguladım yani. Bir durdum. Devam etmeli miyim yoksa vazgeçmeli miyim? Çünkü hepimizin hayatında öyle bir yer oluyor. Orası
1: Kesinlikle.
0: da zaten dönüm noktası oluyor. Dedim ki devam etmek zorundayım. Devam edeyim dedim. Hani ne olacaksa zaten dedim kaybedeceğim bir şey yok. Yapayım dedim ve göreyim. Merak ettim. Güzel oldu.
1: Sonuçta
0: Evet,
1: böyle.
0: güzel
1: Yani
0: oldu.
1: aslında kurtuluş bence çok güzel bir mesaj veriyor burada. Şimdi her ne

0: kadar hepimiz böyle güler yüzlü, işte her şey yolunda gözüküyor olursak olalım, arka planda yaşadığımız birçok sıkıntı olabiliyor. Ama böyle tam düşmek üzereyken gerçekten ayakları yere sağlam basan insanlar olursa bir şekilde hayat size çok daha farklı şeylerle dönebiliyor. Bence kurtuluş da özellikle bunun çok belirgin bir kanıtı. Özellikle şimdi anlattığı şeye dayanarak da söylüyorum. Peki, müzik yolculuğun nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Böyle bir albüm şarkıları paylaşıldı. Dilimizde pelesenk oldu şimdiden. Onları anlatır mısın?
1: Aslında bu müzik konusunda profesyonelle geçtikten sonra hep böyle arabesk bir şey yapmak istiyordum zaten. Hep böyle bir albüm de yapmak istiyordum. Sadece zamanını bulamamıştım. Zamanı değildi, yeri değildi. Şu anda da zamanının da geldiğini düşündüm. Hep
0: Bence
1: de
0: tam zamanı.
1: evet, hep de böyle bir şeyi yapmak istediğim için de zaten bunu dedim, yapmalıyım. Güzel bir albüm oldu. İçime de sindi. Yani bir işi başından sonuna kadar isteyerek böyle içinden gele gele, etrafında hiç kimseye bir şey sormadan, bir şey danışmadan, sadece kendi istediklerini yaptığında, işte bu albüm bana onu öğretti ve çok da iyi anladım. Hani kendim yaptığımda iç huzurum en azından yerinde oluyor yani.
0: Daha rahat
1: Kafam,
0: oluyor.
1: evet, kafam rahat oluyor. Ve de bu albüm de benim içime sinen, her şeyi başından sonuna kadar istediğim bir albüm oldu.
0: Yani Kurtuluş böyle diyor ama benim bildiğim kadarıyla başından beri ona işte destekleyen ekip arkadaşları var ve hani büyük ihtimal sizin bir takımınız var. Mutlaka onlara bir tık bir şeyler soruluyor gibi. Hani çünkü çok iç açısınız, çok samimisiniz. Onların da çok emeği olduğunu nacizane düşünüyorum. Çok da tatlı insanlar zaten. Peki 2000'lerle aran nasıl?
1: 2000'lerle aram güzel.
0: 90'larla nasıl?
1: Kötü değil.
0: Evet, bizim zamanlara denk geliyor aslında. Şimdi bunu almadan önce albümden bahsettik. Ben de albümle ilgili çok heyecanlıyım. Böyle bir şarkı okumanı rica etsek senden.
1: Albümden.
0: Evet.
1: Olur.
0: Nasıl olur?
1: Normalde albümde böyle bir şarkı yoktu. Albüm süreci içerisinde gerçekleşti. Stüdyoda otururken işte şarkıları kimisini gitar çalımına gönderdi, kimisini yaylıya gönderdik. Stüdyoda oturuyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Birbirimize bakıyoruz falan dedik. Ne yapalım dedim, ben bir şarkı yazayım. Başladım ben yazmaya. Şarkı bir anda ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra,
0: Spontane.
1: evet, daha sonra dedim ben bu şarkıyı dedim paylaşayım. Hiç de yapmadığım bir şey yaptım. Saat 1 miydi 2 miydi Instagram'dan şarkıyı Reels paylaştım. Sonra çok güzel geri
0: Çok güzel
1: dönüşler
0: dönüşler
1: aldı.
0: geldi, evet.
1: Ondan sonra insanlar şey de demeye başladı. Albüme koysana şarkıyı, neden koymuyorsun falan. Dedim böyle bir fikrim hiç yoktu. Tamam dedim o zaman. Bu şarkıyı dedim albüme koyacaksam o zaman birlikte dedim bir şey yapalım. Ben de insanlarla birlikte ortak bir şey yapmayı seviyorum. O zaman dedim bu şarkıyı en hisli söyleyen 5 kişi aranızdan. Biz dedim ekip arkadaşlarımızla seçelim aranızdan. O kişiler de dedim hangi memlekettelerse gelsinler İstanbul'a. Ağırlayalım, stüdyoda şarkımızı söyleyelim. Seçtik. Aralarından pırıl pırıl birbirinden güzel 5 kişi İstanbul'a geldiler. Bu şarkıyı da onlarla birlikte seslendirdik. Yani hem benim için de güzel bir anı oldu. Onlar için de çok güzel bir anı oldu.
0: Kesinlikle.
1: Yani şarkıyı özelleştirdiler.
0: Bireysellikten çıkarıp böyle daha samimi bir şey yapmışsın bence. Ve bu çok kıymetli. Sonuçta şarkıları işte yazıyoruz, besteliyoruz, dinleyicilerle buluşturuyoruz. Gün sonunda şarkının hakkını veren tabii ki dinleyicilerimiz oluyor. Ve hani bunda da sana işte vokal desteği yapmaları bence çok kıymetli. O
1: Bence de çok
0: arkadaşlara, müzisyen
1: kıymetli.
0: arkadaşlarımıza yer vermen de benim için muazzam zaten. O
1: Teşekkür
0: zaman
1: ederim.
0: albümden
1: Hadi o
0: son
1: zaman.
0: anda koyulmuş ama
1: Evet.
0: bence albümün en kıymetli şarkılarından diye
1: Evet, en özel
0: düşünürüm.
1: şarkısı.
0: Şarkıyı duyarsak çok sevinirim.

0: Teşekkürler. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel bir şarkı. Albümümüz de çıktı. Umuyorum ki yolu çok çok açık olur.
0: İnşallah. Teşekkür ederim.
1: Zaten sen paylaştığında da çok yankı buldu.
0: Evet.
1: Hepimiz de şahit olduk. Ağzına yüreğine sağlık.

0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi ben diyorum ki hazır az önce de böyle 90'lardan vesaire bahsetmişken şöyle bir çöpçüler yapalım mı birlikte?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi bakalım.

0: gelsin. Evet, şimdi sorularıma devam ediyorum.
1: Merakla bekliyorum.
0: Böyle müzeye başlarken, evet ya bu iş galiba olacak, böyle doğru adımlarla yürüyorum dediğin tam kırılma noktasını soruyorum ama. O an neresi?
1: Kırılma noktası.
0: Mesela bir sahneye çıkarsın, işte şarkıların dillere pelesenk olmuştur, onu orada görmüşsündür. Yani nedir böyle o anın?
1: Hemen söylüyorum. O anım Altın Kelebek ödülünü aldığımız geceydi.
0: Müthiş bir
1: hayatımın hayatımın en önemli ve en özel günlerinden birisi de oydu. Çünkü orada şey oluyor. Cefasını çekiyorsun, yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi bir de bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Yani ben her o ödül aldığımda, her ödülü gördüğümde evet devam etmeliyim ve bırakmamalıyım. Yapıyorum, başarılı, karşılığını alıyorum ve devam etmeliyim diye bakıyorum.
0: Yani bu ödül senin için tabii ki herkes için öyledir mutlaka. Çok çok
1: Kesinlikle.
0: kıymetliydi.
1: Evet.
0: Sanıyorum ki kariyerinizin ilk senesinde aslında,
1: İlk senesinde.
0: değil mi,
1: Evet.
0: aldınız? Evet.
1: Evet.
0: Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Çok güçlü de bir ekibiniz vardı o zamanlar için. Çok da güzel işler
1: Çok
0: yapıldı.
1: güzel işler
0: Çok
1: yaptık bu arada.
0: gönülden, evet, çok
1: Evet.
0: gönülden tebrik ediyorum gerçekten.
1: Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Çok daha güzel yerlere geliyorsunuz.

0: Üzerine
1: inşallah.
0: de düşünüyorum. Sahnede en çok hangi şarkında izleyicinin enerjisi seni alıp götürüyor?
1: Hangi şarkının enerjisi? Sevmedim deme. Yani o şarkının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıl geçmesine rağmen
0: Hala ilk günkü
1: hala
0: gibi.
1: ilk günkü gibi o insanların o şarkıyı söylemeleri ve o enerjileri bana her sahneye çıktığımda geçiyor bu arada.
0: Kıymetli geliyor. Peki şey soracağım. Böyle sahneni aslında merak ediyorum. Hatta bir gün de çok gelmek istiyorum. Böyle sahnende daha çok nasıl şarkılara yer veriyorsun? Yani kendi şarkıların haricinde.
1: Şöyle aslında ilk zamanlarda evet repertuarımda başka şarkılar da vardı. Yani söylemeyi sevdiğim, dinlemeyi sevdiğim şarkılar vardı. Bugün geçtikçe artık
0: Bir tık
1: şarkılarım da
0: azaldı.
1: evet azaldı. Şu andaki repertuarım sadece kendi
0: Sadece kendi
1: şarkılarımdan
0: şarkılarını
1: evet
0: yapıyorsun.
1: oluşuyor.
0: Tamam, bu da çok kıymetli ve çok güzel. Evet, Kurtuluş 90'larla aran iyi zaten.
1: Evet.
0: Onu biliyoruz. Oradan yola çıkarak diyorum ki ben 2000'lerle de aran iyidir.
1: O zaman ben 2000'ler dersen Kenan Doğulu derim.
0: Ben de çok seviyorum
1: Evet.
0: kendisini. İnanılmaz değerli bir sanatçı zaten. Ondan hangi şarkıyı dinleyebiliriz senden?
1: Sevdiğim birçok şarkısı var. Bu arada en sevdiğim şarkılarından birisi Bal Gibi. Bunu ayrıyetten bir geçmek istiyorum ama aklım karıştı da. Söylemeyi de sevdiğim, dinlemeyi de çok sevdiğim bir şarkı. O şarkıyı söylemek
0: O zaman
1: isterim.
0: biz de dinlemek
1: Hadi
0: çok
1: o zaman.
0: isteriz.

0: Bravo.
1: Ne güzel söyledin.
2: Ne güzel şarkı.
1: Gerçekten.
2: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Kenan'la çok çok tabii ki de hayran olduğumuz inanılmaz değerli bir sanatçı.
2: Benim için kendisi tartışmaya kapalı birisi.
1: Kesinlikle.
2: Evet.
1: Büyük bir star. Şimdi yine benim çok sevdiğim bir şarkı söyleyelim istiyorum seninle. İyi ki geldin.
2: Teşekkür
1: ederim.
2: Ayaklarına
1: sağlık. Tekrar altını çizmek istiyorum. Kariyerin en başından bu yana, sonlarda bir tık olamasam da.
2: Bundan sonra olman dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah.
2: İnşallah.
1: Seni izlediğim için. Gerçekten başta nasılsam hala şu an burada öyle oturduğun için.
2: Teşekkür ederim.
1: Sana çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Umuyorum ki hiçbir zaman değişmezsin ve yolun çok çok açık olur.
2: Teşekkür ederim. Hepimizin.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar ayaklarına sağlık.
2: Teşekkür
1: İyi ki
2: ederim.
1: Geldin.
2: Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim.
1: Çok
2: İyi ki varsınız.
1: Teşekkürler. Evet, son şarkınızı söyleyeceğiz. Umuyorum sizler için çok güzel bir program olmuştur. Her birinizi çok seviyorum ve gönlünüzden öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: İmkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Yolların nakış nakış işlerken beynim. Özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendine. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim ve artık üşümüyorum.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Ne söylesem bile.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Niyazi Mısri'ye ait şiirleri ve onun şiirlerine yapılmış bazı besteleri sunacağız. Niyazi Mısri 17. yüzyılda yaşamış önemli bir tasavvuf erbabı, din adamı ve şair. Şairliği belki de din adamlığının önüne geçmiş ve onun şair yanı din adamlığı yönünün altını çizen bir unsura dönüşmüş. Eserlerinde çoğu zaman aşktan, Tanrı aşkından, insan sevgisinden ve günümüzde bile geçerliliğini koruyan birçok duygudan bahseden Niyazi Mısri, anlatımındaki lirizmle bizi kendisine adeta aşık ediyor. Programın bu noktasında sözü şiir alacak. Milat Salmani hocamız bize Niyazi Mısri'ye ait olan Dilbera Gamzen oku içim dolu kan eyledi Mısra ile başlayan şiiri seslendirecek. Buyurun sevgili hocam.

Dilbera, gamzen oku bağrım dolu kan eyledi. Şol ziyah zülfün teli, aklım perişan eyledi. Her kimin şehrine uğradıysa aşkın askeri, hep imaratın onun bir demde viran eyledi. Türlü türlü fitneler saçından oldu aşikar. Halk-ı alem sandılar kim onu şeytan eyledi. Hattu halin iki böldü bu cihanın halkını. Birini kafir, birini ehli iman eyledi. Gizli sırrından haber verdikçe uşşakın dili, abidu zahitlerin aklını hayran eyledi. Gör ne gayrettir ki sırrı vahdet seyretmeye, gör ne gayrettir ki sırrı vahdeti seyretmeye, cem'u tefsili o gayret kul ve sultan eyledi.

0: cümle esma-u sıfatındır görünen, gayrı yok. Cümle esma-u sıfatındır görünen, gayrı yok. Her biri bir veç ile hoş zatın ilan eyledi. Kudretin insanı mazhar kıldığı için zatına, yüzünün nakşını hep ayat-ı Kur'an eyledi. Örttü bu bazarı vehdet, gözlerin halkın veli. Arif olan cümle yüzden seni seyran eyledi. Bu ne kudret, bu ne sanat, bu ne hikmettir görün. Zerreyi kevn, katreyi deryayı umman eyledi. Kim ki bu sırdan haberdar oldu, ariftir özü. Kim ki bu sırdan haberdar oldu, ariftir özü. Kurtulup hayvan adından kendin insan eyledi. Lali canan olalıdan ey niyazi meşrebin, sözlerin uşşak içinde ab-ı hayvan eyledi. Sözlerin uşşak içinde ab-ı hayvan eyledi.
1: Ne güzel bir şiir ve ne güzel bir eşlikti. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocalarım. Programımızın burasında sözü müziğe bırakacağız ve yine Niyazi Mısri'nin hayatı, tasavvuf felsefesini şiirle anlattığı güzel bir güfteye benim yaptığım bir besteyi seslendireceğiz. Bu şiirde Niyazi Mısri vahdeti vücut felsefesini şiirle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Her yeri hüsnün gülistan eylemiş. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımızın bu noktasında sözü şiire bırakacağız. Ve sevgili Milas Salmani hocamız bize Niyazi Mısri'nin "İster isen bulasın cananın sen" mısrayla başlayan şiirini seslendirecek. Buyurun kıymetli hocam.

İster isen bulasın cananı sen, gayre bakma, sende iste, sende bul. Kendi miratında gözlesen onu, gayre bakma, sende iste, sende bul. Her sıfat kim sende var, izle onu. Gör ne sırdan feyz alır, gözle onu. Erişince zatına özle onu. Gayre bakma,

Kenzi mahfi, aşikar hep sendedir. Yaz ve kış, leylu nehar hep sendedir. İki alemde ne var hep sendedir. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Men aref sırrına er, ko gafleti. Gör ne remzeyler, insan sureti. Haşru neşriyle tamuyu, cenneti. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Haşri suri halin inkar eyleme. Gülşen iken yerini har eyleme. Enfüsü afakı bil, ar eyleme. Gayre bakma, sende iste, sende bul.

Zat-ı Hakk'ı anla. Zatındır senin. Zat-ı Hakk'ı anla. Zatındır senin. Hem sıfatı hep sıfatındır senin. Sen, seni bilmek necatındır senin. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Sureti terk eyle, mana bula gör. Ko sıfatı, bahr-ı zata dala gör. Ey Niyazi, şarku garba dola gör. Gayre bakma.

Bu güzel şiir ve güzel icra için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programın bu bölümünde sözü müziğe bırakacağız. Niyazi Mısri'nin en çok bilinen şiirlerinden birisi olan Vaiz'i ve benim ona yaptığım bir besteyi seslendireceğiz. Vaiz, her çağda var olan, dini zorlaştıran, insanları dinden soğutan, din adamlarına veya kendini iyi Müslüman olarak addeden insanlara karşı Niyazi Mısri tarafından adeta yazılmış bir manifesto. Bu yüzden de yüzyıllar boyunca bu şiir hem söylenmiş hem de nesilleri aşarak günümüze kadar gelmiş. Bu şiirin başka bir bestesine rastlamadım ancak yine de olabilir. Ve arkadaşlarımla beraber bu şiirin en azından benim bildiğim ilk bestesini seslendireceğiz. Vaiz. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Programımızın sonuna geldiğimiz bu dakikalarda hepinize Niyazi Mısri önderliğinde çıktığımız bu aşk yolculuğunda bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Aşkla ve mutlu kalınız.

Balkanlar, insanlık tarihinin en önemli bölgelerinden biri olarak Avrupa ile Anadolu, Yakın Doğu ile Asya ve Afrika'ya açılan bir kapıdır. Bu bölge aynı zamanda Akdeniz dünyası ile Avrupa'nın karşılaşma ve kaynaşma noktası olmuştur. O kaynaşma noktalarından biri de kültür ve medeniyetin geçiş yeri olan Bosna Hersek'tir. Asırlardır farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı Bosna Hersek, bu özelliğiyle örnek teşkil etmekte. Balkanların Güzide ülkesinde keşfedilmeyi bekleyen birbirinden değerli miraslara gelin hep beraber daha yakından bakalım.

Bosna'nın birçok şehrinde ecdadımızın izini rastlayabilir ve Osmanlı'nın tarihi miraslarını görebilirsiniz. Bu görülmesi gereken miraslarının en önemlilerinden birisi de tarihi Konjic Köprüsü'dür. Köprü, Saraybosna'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve yol üstünde bulunan Konjic şehrinde bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğü hasardan sonra

Avrupa en egzotik müzik olarak bilinen Balkan müziğine Bosna Gerçeği'nin katkısı oldukça fazla. Bosna Gerçeği'nin ünlü tarihi ve kültürel zenginliği bu anlamda müziğinde yansıyor. Bu geleneksel müzik tarzlarından biri de Sevdalinka'dır. Sevdalinka kavuşulmayan aşklarının yürekte tüten sevde ateşinin Bosna Gerçek'te müziğe dokunmuş hali olarak biliniyor. Türkiye'de de oldukça tanınan Boşnak sanatçı Zeyd Şoto seslerindeki ilahi ve Sevdalinka türündeki şarkılarıyla sevindilerine adeta büyülüyor. Şimdi her birlikte Zeyd Şoto'yu daha yakından tanılayım.

0: Siz Bosna'yı ziyaret ettiniz. Bizim için çok mutluyuz yani böyle. Ve yani benim başlangıçlar çok yani böyle söyleyince sizi dinleyince aklım çok uzağa gitti gibi kendime hissediyorum. Müzik ile aramızda bağlantılar çok çok çok zaman oldu şimdiye kadar. Yani ben çocukluğumdan müzik ile uğraşıyorum. Müzik okulu başladığım 8 yaşındayım. Akordeon çalmaya. Burada Bosna Hersek'te çok seven bir saz yani enstrüman, akordeon. Onu çaldım. Müzik okulu bitirdim. Tam Bosna Hersek'te savaş zamanından önce müzik okulu bitti, başladım ve
1: Bu klasik müzik oldu mu ya da halk müziğini okudunuz mu? Bu.
0: evde halk müzik, okulda klasik müzik
1: Klasik,
0: yani
1: anladım.
0: öyle olmalı. Aslında bizim mesela ben içimde rock seven bir kişiyim. Ben rock seviyordum. O zamanda da bir çocuk olarak Yugoslavya döneminde rock müzik çok popülerdi. Çok büyük meşhur gruplar vardı. Biz çocuklar olarak müzik sevdiğimiz için onunla biraz böyle sevdiğimiz vardı. Lakin babam dedi, eğer diyor çalmak istiyorsun akordiyon olur, başka bir şey olamaz diye. Çünkü Sevdalinka bizim yani önemli kültürümüzden bir parça var. Sevdalinka sevdiğimiz şarkı. Sevdalinka bütün Balkanlar ülkelerde çok seven bir müzik tarzı. Yani herkes seviyor. Burada Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Bulgarlar, Makedonyalılar, Karadağlılar, Slovenya'da bütün bu ülkelerde Sevdalinka çok seven bir şarkının tarzı.

Bosna Gerçek'te bulunan ve devasa sütunları, sivri uçlu kemerleri ve dairesel aralıkları ile dikkat çeken Osmanlı köprüleri, birer mimarı şaheser niteliğinde. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'in tarafından yapılan Mostar Köprüsü, Bosna Gerçegovina'nın en ikonik köprüsü. Mostar Köprüsü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de bulunurken Balkanların en önemli İslami mimari eserlerden birisi olarak dikkat çekmekte. Köprü Bosna Savaşı sırasında hasar görmüş olmasına rağmen savaş sonrasında tekrar inşa edilmiş ve eski intişamına kavuşmuştur.

Koski Mehmet Paşa Camii, Mostar camileri içinde en önemli cazide merkezlerinden biridir. Cami aynı zamanda Mostar Köprüsü'nün en etkileyici mangazalarından birine de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminden kalan bir miras olması nedeniyle Türkler için ayrı bir öneme sahip olan yapı, oldukça sağlam bir şekilde inşa edilmiş, en iyi korunmuş camilerdendir. Bosna Savaşı esnasında bölgedeki birçok yapı gibi Koski Mehmet Paşa Camii de büyük

0: hasar görmüş. 1996-2001 yılları arasında restore edilerek ibadete açılmıştır.
1: Savaş başlayınca o zaman biraz ara verdik diyebilirim. Ama savaş zamanında da biz Konitz'te arkadaşlarla beraber bir grup kurduk. Grubun adı Seyfullah. Biz o zaman yani savaşa karşı bir emek yapalım, bir ilgi gösterelim diye gençler olarak ben o zaman 13-14 yaşındayken arkadaşlar beni de çağırdılar. 93'te bir grup kurduk. İlahiler, vatan şarkıları söylüyorduk.
0: Evet,
1: Sevda Linkalar. Askerlere yani gidiyorduk onların onlara şarkıları söylüyorduk yani. Çok güzel hatıralarımız. O zaman da askerlerimiz bayağı seviyorlardı. Biz onlarla bütün yerleri ziyaret ettik, gittik onlara destek olmak için.
0: Evet.
1: İlahiler, şarkılar söylüyorduk.
0: Allah razı olsun. Evet.
1: Eyvallah.
0: Çok bir
1: cümlemizden. İyi.

0: Değerli seyirciler, Mimar Hayreddin'in yapmış olan Eğri Köprü, Mostar Köprü'ne benzemektedir.
1: Türk'ün adını duyuracak ve daima hatırlatacak eserler bırakmak amacıyla inşasını isteyen Kanuni Sultan Süleyman, bu görev için Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'i görevlendirmiş. Köprü 1999 yılında sel nedeniyle yıkılmış olsa da 2002 yılında restore edilerek yeniden hizmete açılmıştır.

Mostar'daki birçok tarihi simge yapı gibi saat kulesi de 1990'lı yıllarda Balkanlarda meydana gelen savaşta büyük zarar görmüş. 1630'lı yıllarda inşa edildiği düşünülen yapı gri bir arduvas çatı ile tepesinde krem renginde taştan bir kuledir.

0: Şile 1999 yılında bir restorasyon süresinden geçse de savaşın izlerini hala taşıyor.
1: Sayın

0: Yugoslavya döneminde biz mektebe giderken, camiye giderken bazı ilahiler okurken Türkçe ilahiler okuyorduk. Mesela bazı ilahiler var, okuduğumuz ilahi Türkiye'de bile bilmeyen ilahiler vardı. Biz bu arada eski Türkçe ilahi okuyorduk yani. Yugoslavya döneminde de bile, Bosna Hersek bağımsızlığı döneminde daha da çok diyebilirim yani. Benim de hayatımda biz Türkiye'nin müziği, kültürünü Bosna Hersek'te çok çok seviyoruz yani. Millet, insanlar bayağı tanıyorlar ve seviyorlar. Sanatçılar başlayalım yani. Müzik konusunda çok besteler var. Bosna'da okuyorlar millet. Sizin dobranızda da var yani, haberiniz olsun hocam, ben size söyleyeyim şimdi böyle. Niye? Çünkü bize yani hızlı geliyor. Bir şey oldu mu Türkiye'de müzik konusunda biz hemen haberimiz var.
1: Aynen.
0: Dünyada şimdi böyle bir küçücük bir piyasa oldu diyebiliriz ama eski zamanlarda da böyle. Mesela 90'larda bazı şarkılar var. Türk şeyi, besteler, Türk sözleri sadece Boşnakça uygulama oldu diyebiliriz. Yani bir kişi Bosna'dan Türkiye'ye gittiği zaman tek yabancılık hissetmediği, hiç yabancılık hissetmiyoruz. Rahat oluyorsun. İstanbul'a geldiği, diğer şehirlere geldiğiniz zaman da bir yabancılık yok. Türkler de öyle söylüyorlar. Bosna'ya geldikçe bir yabancılık diyor hissetmiyoruz. Niye? Alışkanlık yani, çok gerek yok. Çünkü kültürümüz yani çok benziyor.
1: Eskiden geliyor, evet.
0: Çok benziyor. Baş tarzı eski bu şehirlerde çok izler var. Osmanlı tarihi yerler çok var Bosna Hersek'te. Bir de çok önemli bir faktör var. Dinimizden kaynaklı şeyler bizi yaklaşıyor diyebiliriz.

Anadolu'dan göç ederek Balagay kasabasına gelen dervişler tarafından 600 yıl önce kurulmuş Balagay Alperenler Tekkesi Buna Nehri'nin kaynağına kurulmuş. Osmanlı'da bölgede görev alacak devlet görevlerinin yetiştirildiği tekke günümüzde Nakşibendi Tekkesi olarak kullanılmaktadır.

0: aramızda belki bir mesafe var. Belki ülkeleri var ama kültür hakkında,
1: Evet.
0: kültür sektörü arazi çok yok
1: Ya.
0: yani. Yakındayız.
1: Ya ben
0: Çok önemli zikir.
1: de çok geziyorum, bir enteresan oldum bu yerde. Çok bir sıcak geldi bana. Ne
0: Evet.
1: kadar adamla görüştük,
0: Hamdolsun.
1: her şeyi soruyoruz. Ve elbette bir ne dil. Eğer dil bilsen, Boşnak dilin ya da Boşnaklar Türk dilini bilse hiç
0: Benim
1: ne yok.
0: hocam, müsaadenizle fırsat oldukça ben şunu hep söylüyorum. Bir dil öğrenelim yani. Bir de enteresan bir şey var.
1: Evet, siz
0: Anlayan bir dil
1: çok
0: var.
1: iyi
0: Müzik.
1: söylüyorsunuz, benden iyi söylüyorsunuz diyeyim.
0: Estağfurullah hocam.
1: Ne siz okudunuz ya onu bir Türkiye'de siz nasıl ne zaman oldunuz kan
0: Türkçe
1: gibi
0: mi?
1: evet o neler nasıl oldu ve şimdiki yeni projeler onların hakkında da biraz söyleseniz.
0: Türkçe nasıl öğrendim? Bir söyleyeyim size. Televizyon izlerken.
1: Televizyon.
0: Aldım
1: Allah.
0: mesela bir film, dizi, Türk dizisi aldım. Onu 2 sene, 10 sene önce oturdum. Mesela bir cümle söylüyor yani bir kişi. Onu durduruyorum. Oraya götürüyorum. Bilmediğimiz sözler öyle hani. Öyle öğrendim. Birkaç
1: Çok
0: ayın
1: çalışmış.
0: içinde bayağı genişlendim yani. Yani öğrendim
1: Evet.
0: Türkçe yani.
1: Evet.
0: Yeni
1: Ya ben
0: projeler...
1: seni Türkiye'de okudun ne diye düşündüm.
0: Eyvallah. Ya İngilizce ben müzik üzerinden öğrendim mesela. İngilizce daha da şeyler diyebilirim yani. Daha önce öğrendim.
1: Siz Türkiye'de oldunuz ya. Türkiye'de
0: Çok çok zamanlar yani sık
1: ben
0: sık
1: de
0: gidiyorum.
1: TRT'de ne de programlarınız
0: Programlara
1: var.
0: çıktım.
1: Evet.
0: Evet. Var, şansımız oldu.
1: Evet.
0: 2008'den TRT'ye programlara çıkıyorum. 2008'den.
1: Şimdi bir daha inşallah
0: İnşallah
1: çıkaracağız.
0: fırsat oldu. Sizin sayenizde.
1: Maşallah ya. Sizge
0: Teşekkür.
1: de çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: Biz
0: hocam.
1: nasıl rica olduk, razı olduk. Allah Teala size de rica
0: Eyvallah.
1: razı olsun. Sağ
0: Eyvallah.
1: olunuz.
0: Eyvallah cümlemize. Allah razı olsun.
1: Hep zaman Türkiye'de olsanız görüşmek üzere. Hep
0: Eyvallah.
1: Boşnakları hep ne büyük büyük
0: Eyvallah.
1: sağ ol diyoruz.
0: Sizin bir daha eviniz var yani, haberiniz olsun yani. Her zaman hoş geldiniz.
1: Sağ olunuz.

Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Saadet'in Kaynağı'nın muhteşem bir eseriyle başladık programımıza. Kürdi Cazkâr makamında bir Esmer Dilber'in Vuruldum Hüsnüne mısra ile başlayan bir eserdi. Şimdi yine Saadet'in Kaynağı'nın ikinci bir Kürdi Cazkâr eseriyle devam ediyoruz. Damlalar.

damlaları bu kadar güzel ifade eden, gerçekten Türk müziğinin kaynağı olan büyük bir bestekar. Boşuna dememişler, Türk müziğinin kaynağı, saadetin kaynak, Pınarı Selahattin Pınar diye. Şimdi efendim, kelebekler gibi uçacağımız bir eser. Hüseyin Saadettin Arel'e ait. İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi, yıldızlar gülümseyen gözleri, yaz gecesi.

Muhteşem bir eser daha. Evet. Efendim, Kürdi Cazgâr makamının eserlerini burada noktalıyoruz. Uşak makamına geçiyoruz. Evet, taksimimiz Can Yıldırım'da. Evet, Biricik Canım'da. Peki, bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin diyeceğiz.

Zeki Müren'in bir uşak makamında eseriydi. Bir Sezen Aksu şarkısı var. Bence çok güzel bir uşak eser. Hepimizin de gönlünde güzel bir yer edindi. Bu programımızda da bu tür şarkılara aralarda çok da sık olmamak kaydıyla. Çünkü bu bir renk, bu bir farklılık. Benim de gönlümden geçen eserler var. Onları seslendirmek istiyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Onlardan biri. Sorma, ne haldeyim?

Şimdi okuyacağım şiir Ahmet Muhip Turan'a ait. Kar diyoruz ve yerimize geçiyoruz gramofonumuzun başına ve gramofonumuzu çalıştırıyoruz.

kardır yağan üstümüze geceden. Yağmurlu, karanlık bir düşünceden. Ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkı.

Onlar için bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına, yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın, göğe uzanır tek tenha bir kamış, sırf unutmak için. Unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın, büyük yalnızlığını dünyanın.

0: Şimdi dramalı Hasan Hasküler'in iki güzel eseri var. Bu eserlerde birlikte okumayı düşündüğüm arkadaşım, değerli solist Berk Özcam'ı buraya davet etmek istiyorum. Berk'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız?
0: Arkada ablana destek oluyorsun ama bir sağ dakika olun, yakını bir şöyle ederim. Düzelteyim bakayım. Evet, çok yakışıklısın.
1: Siz de çok güzelsiniz.
0: Şimdi birlikte bir düet seslendireceğiz. Sakın bana yan bakma, ruhuma hicran katma.

0: Berk'cim çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Ağzına
1: ediyorum hocam.
0: Sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Ne güzel oldu. Bu düeti, gerçek düeti, yani bir diyalog içeren gerçek bir düet örneğiydi. Seninle seslendirdik. Bu müzik size emanet ve eminim ki en güzel şekilde bunu devam ettireceksin. Sen de sevgili Berna da. Ben sizlerle gurur duyuyorum ve benim yanımda burada olduğunuz için de çok teşekkür ederim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ben de. Sizle birlikte bu şansı yakalamak benim için gerçekten çok güzel bir
0: Sen
1: şey.
0: Sen daha büyük şeylere layıksın. Bu bir şans değil. Senin hakkınla aldığın çok değerli bir şey. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Evet, Berk'imizi yerine alıyoruz ve Necip Gülses'in sözlerini Sadiye Erim'in yazdığı bir eseriyle devam ediyoruz. Bir nihavent eser. Kupkuru bir çölün ortasındayken serap gibi çıktın karşıma birden. Sana dokunamam, sevemem ki ben. Kaybolup gidersin diye korkarım.

Programımızın sonuna geldik. Bu akşamlık da bu kadar. Şimdi Teoman Alpay'ın çok güzel bir Nihavend eseriyle sizlere iyi akşamlar demek istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle.

Ben İstanbul doğumluyum. Çocukluğum Üsküdar'da geçti. Ve benim ilk bu mesleğe daha bu şeves gibi başlamam da TRT'de başladı. TRT Çocuk Tiyatrosu'yla başladı. Orada ben çocuk tiyatrosuna giderken Vedat Demirci'nin bir ekibi vardı orada. Çocuk tiyatrosunu o yönetiyordu. Dediler ki bana, daha o zaman işte 8-9 yaşlarında falanım, yani ilkokuldayım daha.

dediler ki Ekrem Zeki Ün'ün çok sesli korosu var. Oraya gitmek ister misin dediler. Tabii ben bu konuda şey olmadığım için, fikir sahibi olmadığım için ben iyi yani çocuğum da. Annem dedi ki gidelim bakalım neymiş ne değilmiş falan. Sonra Ekrem Zeki Ün bizim tiyatro şeysi kayıtları aldığımız radyo tiyatrosunu aldığımız yere geldi. Çocuk tiyatrosunu yere geldi ve beni aldı piyanonun başına götürdü. Ondan sonra sen ne yapıyorsun bakayım dedi bana. Neler yapıyorsun sen dedi. Vallahi dedim ben işte arada da Beşiktaş Kültür Merkezi Halk Evi'nde Fatma Türkan ve Ahmet Yamacı'nın nota ve solfej dersleri var. Daha işte ikinci sınıfta ben oraya gidiyorum. Orada koroda şarkı söylüyorum falan. Ve bir yıl şeye katılıyorum ben yani oraya gelene kadar. Ben dedim türkü okuyorum işte. Hocaların kimsenin dedi. İşte de Fatma Türkan Ahmet Yamacı dedim. Aha ne güzel falan dedi. Bayağı beğendi. Seni dedi gel çok sesli koroya alalım dedi. Bir müddet kısa bir müddet çok sesli korodaydım. TRT'nin o anlamda o yıllarda bana kattığı o kadar çok şey oldu ki. Çok sesli korodan çıkıyorum. Çocuk tiyatrosu bölümüne giriyorum. Ondan sonra oradan çıkıyorum Mesut Cemil Stüdyosu'nda büyük kayıtları seyrediyorum. Sanatçıların şeylerini, performanslarını izliyorum. İşte aşağıda böyle güzel bir kantini var İstanbul Radyosu'nun. O kantinde İstanbul Radyosu'nda kulağımı dayayıp böyle izlediğim bir dolu usta şarkıcı, usta yorumcu. Orada kantinde oturuyorlar, işte eserlerini falan tanzim ediyorlar. Sonra onların peşine takılıyorum. Ben de onlarla beraber kumanda odasına gidiyorum. Beni falan diyorlar, otur kenarda sen sesini çıkarma diyorlar bana. Ondan sonra ben oradan onları izliyorum. İnanır mısınız öyle bir okulda yetiştim ki, öyle usta seslerle, öyle usta spikerlerden konuşma, üslup dersleri aldım ki, o benim derslerim de aslında, bana verilen dersler de onlar. Sonra tabii İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çocuk tiyatro şey oyunları bölümüne geçtim. Sevgili yönetmen Feri Hegemen o zaman geldi, yine okuldan topladı bizi. Beni ve birkaç arkadaşımı, şimdi onlar kim bilmiyorum. Tiyatro serüvenim öyle başladı. Sonra tabii benim asıl ağırlığım müzik oldu, şarkılar oldu. Orkestra şarkıcılığı, altın mikrofon yarışması, altın mikrofonda o dev kadro. Ondan sonra bir daha öyle bir kadro gelmedi. O dev kadroyla benim altın mikrofon maceram ve arkasından profesyonel sahne hayatı. Uçak.

0: Benim 70'li yıllarda yoğun bir sahne çalışmalarım vardı. Orkestralarla, çeşitli müzikollerde, çeşitli projelerde şarkı söylüyordum. Bir nevi iş orkestra şarkıcılığı yapıyordum. Ta ki 76 senesinde, 75 ya da 76, öyle o civarda olacak, Ergüder Yoldaş'la tanışana kadar. Benim için dönüm noktası odur. Tabii değerli bir hoca Ergüder. Ve ben ondan hoca ve öğrenci gibi işte bir yıl onunla çalışmaya başladım. Şan etütleri alıyorum, orkestrasyonlarımı yazıyor, sahne çalışmalarımda repertuarlarımı hazırlıyor, destekliyor falan. Benim için dönüm noktası Ergüder'le o 70'li yıllardaki buluşma anımdır. Akabinde profesyonel hayat tabii ki bir dönem ara verdim. Çünkü Ergüder'le evlendik. Bu arada Ergüder sürekli festivallere gidiyor, geliyor. Sopot Festivali'ne gidiyor, geliyor. İstanbul Festivali'ni yönetiyor falan. Ben o arada tabii evle ilgiliyim sürekli. Ta ki 80'li yılların başında Sultaniyegah çıkana kadar.
1: Nur Yoldaş, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çocuk oyuncu olarak girerek aslında sahneye ilk adımını atıyor. Bir süre halk müziğiyle ilgileniyor sonrasında. 70'lerde Nur Belda adıyla bir 45'lik plağı da yayınlanıyor. Ama biz onu daha ziyade 80'lerde Nur Yoldaş olarak tanıdık. Günün birinde Sultaniyegah diye bir şarkı çıktı karşımıza. Gerçekten daha önce hiç duymadığımız tarzda, türde bir şarkıydı bu. Atilla İlhan'ın bir şiiriydi ama makamsal bir besteydi, senfonik bir düzenlemeydi ama reggae ritmindeydi. Gerçekten ekran başında dona kaldığımı hatırlıyorum ben ve televizyonda ne zaman Sultaniyegah çıkacak diye ekran başında beklediğimi bilirim. Planın yayınlanmasını beklediğimi bilirim. 80'li yılların o pop müzik atmosferi içerisinde gerçekten inanılmayacak derecede enteresan, farklı bir çalışmaydı.

Sultaniye Gel 45'lik olarak çıktı piyasaya ilk. İlk olarak biz bunu denetime gönderdik. Şarkının denetim oluru geldi. Denetim olurunu aldıktan sonra albüm çalışmasına başladık. Yani Sultaniye Gah 45'liğinden sonra Sultaniye Gah albümü çıktı. Proje olarak öncü plak geldi. Biz bunu dedi nasıl bir long play haline getirir, nasıl çoğaltırız bu şarkıları dedi. Biz de onun üzerine işte Sakiler, Mihrimahlar, Mahurlar, Nedir Ya Rabbi derdim. O destansı şey oluşmaya başladı. Albüm oluşmaya başladı. Benim için çok sıkı virajlardan bir tanesidir o Sultaniye Gah albümü. Çünkü ben bu albüm hazırlanırken, daha Sultaniye Gah 45'liği şarkı olarak Sultaniye Gah hazırlanırken ben bebeğimi büyütüyordum ve benim bu projede olup olmayacağım belli bile değildi. Yani ben kendimi konumlandırmamıştım o projenin içine. Çünkü Atilla İlhan'la Ergüder Yoldaş sıkı bir diyalog işi halindeydiler. Şarkıyı benim okuyacağımı en son bana Ergüder söyledi. Ben bilmiyordum içine gireceğimi. Çok korktum. Açık söyleyeyim çok korktum. Yani bir de Atilla İlhan bana sen dedi ne yaptığını biliyor musun dedi bana. Parçayı götürdük. Çok dedi bir sorumluluk almışsın. İşin çok senin dedi bana. Hakikaten her şeyden önce öyle bir ustanın, öyle bir öngörüsü olan bir ustanın ağzından böyle bir şeyi duymak size bir sorumluluk getiriyor. Bir yük getiriyor. Güzel bir yük getiriyor. Ve ben çok korktum. Sultaniye Gah çıktı, korktum. Arkasından Mihrimah çıktı. Dev bir orkestra çalıyor arkada. İstanbul Senfoni Orkestrası çalıyor ve İstanbul Gelişim çalıyor. İstanbul Gelişim A takımı çalıyor albümde. Müthiş bir şey. İnanır mısınız ben çok korktum. Zaten hep şöhrette olmaktan, starlıktan hep korkmuşumdur. Ben çok korktum. Ay ben şimdi ne yapacağım? Yani biz Sultaniye Gah yaptık. Denetimden geçti. Radyo bangır bangır çalıyor. Biz de Ergüder'le Göztepe'den minibüse bindik. Tıkır tıkır tıkır tıkır Man Ajansı'na reklam filmi şeysi müzikleri çekmeye gidiyoruz. O arada yine tabii her zamanki gibi paramız yok. Reklam müziklerinden para kazanacağız yapıp. Ergüder'le giderken yolda işte Ergüder minibüste konuşuyoruz. Şu kadar şarkı, bu kadar dakika. Bak şunu şöyle yapacağım. Biz hala çalışıyoruz orada yani giderken yolda. Aa! Radyoda Sultaniye Gah çalıyor. Ondan sonra acaba ama kısık geliyor böyle. Arkadan hemen birileri açsana açsana dedi şoföre. Ondan sonra aç aç dedi bu şarkı yeni çıktı çok güzel bu dedi ama ikimizde de tıs yok. Bizi tanımıyorlar tabii hiçbir şey değiliz. İkimiz de böyle tıs yok ikimiz böyle bekliyoruz. Şoför açtı. Bir cızırtının arasında bir Sultaniye Gah. Minibüste benim ilk o şöhretimle, kendi şöhretimle tanışmam minibüste oldu.

0: Ergüder Yoldaş çok iyi bir müzisyendi. Onu zaten biliyorduk. Ama yaptıklarının zirvesi 80'li yıllarda Nur Yoldaş'la birlikte yaptığı şarkılar oldu. Çünkü o şarkılarda hem divan edebiyatı vardı, hem çağdaş Türk şiiri vardı. Hem çağdaş Türk müziği, musikisi vardı, hem klasik Türk musikisi vardı. Hem de klasik batı müziği nüveleri vardı içerisinde. Bir taraftan da güncel ritimler de vardı. Bu hiç alışmadığımız bir tarzdı ve gerçekten çok farklıydı. Aslında Türkiye'de popüler müziğin yapılması gereken tarzın çok önceden habercisi olmuştu bu şarkılar. Evet, şarkılar çok iyiydi ama o şarkılarda Nur Yoldaş'ın sesi olmasaydı, başka bir şarkıcı söylüyor olsaydı ne olurdu sorusu gerçekten bir soru işareti. Çünkü Nur Yoldaş da o şarkıların hakkını verecek kadar o zor şarkıların ve o zor şiirlerin, çünkü telaffuz edilmesi zor kelimeler de vardı o divan edebiyatı şiirlerinin içerisinde, hakkını verecek kadar iyi bir şarkıcıydı. Ama bir taraftan o zor şarkıları operatik bir tarzda da yorumlamıyordu. Hepimizin kalbinde yer edebilecek sevimli, sempatik bir şarkıcılık biçimi de vardı. Ve bu yüzden de biz o şarkılarla Nur Yoldaş'ı çok sevdik.
1: Biz bu Sultaniye'yi yaptıktan sonra ben tabii daha hala işin farkında değilim yani. 20-21 yaşında bir insan ne kadar neyin farkında olabilir yani? Neyi özümsedin, neyi biriktirdin de çıkartıyorsun? Yok öyle bir şey. Ben hoppada dippada. Ondan sonra Ergüder dedi ki bugün dedi şeye gideceğiz, Atilla İlhan'a gideceğiz dedi. Ne? Gözümde büyüdü tabii birdenbire. Şeyde şarkı içinde işte şiir, Atilla İlhan falan demek, Ergüder'in gidiş gelişleri onlar tamam da şimdi ben gideceğim. Yaprak gibi titriyorum. Nasıl giderim, nasıl gideriz, nasıl yaparız falan diye. Neyse bindik arabamıza, tıkır tıkır Akaretler yokuşundan çıktık. Atilla'da yeni taşınmış Maçka'ya, Maçka Parkı'nın karşısına bir köşede güzel bir daireye taşınmış. Daha yeni yeni koliler falan açılıyor. Bir tek böyle kendi kitaplığını koymuş, masasını koymuş. Nasıl güzel, nasıl sıcak bir insan. Ondan sonra sarıldı bana falan. Aferin sana güzel kızım dedi falan. Şarkıyı tabii konuşuyoruz. Dedim ben şimdi çok cahilim ya. Şimdi kime ne sorulur pek bilemiyorsun o zaman da. Ay dedim Atilla abi, şimdi Ergüder böyle bakıyor bana şimdi değil değil. Ay dedim Atilla abi, beğendiniz mi şarkıyı? Nasıl olmuş? Heyecanlıyım ya. Bir de ben okumuşum, ego böyle tavanda. Koluma takmışım egomu, gidiyorum. Ondan sonra muhteşem olmuş dedi. Yani senin sesine, Ergüder'in de emeğine sağlık. Muhteşem olmuş bu şarkı. Sana uzun yıllar çok iş düşüyor küçük hanım dedi bana. Ondan sonra teşekkür ederim dedim ben böyle. Ben asıl heyecanlıyım. Eşi de var, o da mutfakta bir şeyler yapıyor Biket. Ondan sonra ama ben böyle bir içeri gidiyorum, bir dışarı çıkıyorum falan böyle. Nasıl heyecanlıyım ama. Neyse oradan çıktık, yine Akaretler'den aşağı iniyoruz. Şimdi Ergüder'e araba kullanıyorum. Ergüder bana baksana dedim, bu ne demek istediğin için dedim. Atilla Bey beğenmedi aslında değil mi şarkıyı dedim. Ben dedim hiç beğendiğini zannetmiyorum dedim. Bir de ben onu ya nereden geliyorum biliyor musun? Ergüder bana dedi ki bu şarkı olduktan sonra bak bu çok güzel olacak Nur dedi. Ay yok dedim ben. Ben her şeyi biliyorum ya, aman ya, on numarayım. Mümkün değil, tutmaz bu şarkı dedim. Nasıl yani dedi. Vallahi tutmaz dedim. Çünkü neden bunu söyledim? O zaman arabesk fırtına gibi. O yılların şeysine giren koleksiyonerler falan bilirler. O yıllarda böyle aykırı bir şarkı yok. Yok yani öyle bir şarkı. Yani daha senin yorumcun olayın, ben sadece doğru söylemeye çalışıyorum. Olayın farkında bile değilim. Yani bir işin içine girdim ama ben ne olduğunun farkında bile değilim. Bu tutmaz mı şarkı dedim. Tutmaz dediğim şarkı şu anda

Bu seneler oldu. Kaç sene? 40 senenin üstü. Hala onurla ve gururla taşıyorum. Öyle bir halim vardı. İşte o Atilla İlhan'la konuşup da o hakaretler yokuşundan inişimiz benim hiç aklımdan gitmez ve benim öyle tutmaz dediğim zaten 50 seneden fazla yaşar. Daha önce de oğlumla bir proje yapmıştık. Devrimle, Devrim Yoldaş'la Masal diye bir prodüksiyon yaptık, çıkarttık. Anne dedi ben bunu Amerika'ya göndereceğim dedi. Deli olma oğlum dedi. Zaten bu şarkının dedim Türkiye'de de yani çok büyük bir best of olayı yok dedim yani. Göndermesek Amerikalara falan dedim. Ne lüzumu var? Vallahi bir göndereyim anne ya dedi. Belki bir şey olur falan dedi. Benim olmaz dediğim şarkı Amerika'da Hollywood dış yapımlar yani bölgesel şeyler, şarkılar kategorisinde birinci oldu. Biz birinci olduk. Gecenin bir yarısı devrim geldi anne biz birinci olduk diye. Onun için dedim ki oğlum bana sormayın. Bir şey yapacağınız zaman sakın bana sormayın. Ben ölçü ve kriter değilim yani bu konuda.

0: Her şeyden önce tabii ki Ergüder Yoldaş'ın büyük bir şeyisi var, katkısı var. O benim hem öğretmenim, hem ustam, hem eşim, hem arkadaşım, her şeyimdi. Yani onunla yürüdüğüm yol çok girintili çıkıntılı bir yol olabilir. Çok sıkıntılar olabilir. Ama bugün hala ben içimde derin bir minnet ve şükran hissediyorsam demek ki o doğru insanmış ve doğru bir yolda onunla yürümüşüm. Ona eşlik eden tabii ki arkadaşlarım da oldu. O da ustalardan bir tanesi Süheyl Denizci ve İstanbul Gelişim Orkestrası'nın bütün ekibi, arkadaşlarım. Benim bu yolculuğumda son 20 yılında Ankara Kent Orkestrası'ndaki şefim, orkestra arkadaşlarım. Daha bununla birlikte unuttuklarım olabilir, beni bağışlasınlar. Ama sahne üzerinde benimle birlikte o sahnenin coşkusunu yaşamış bütün arkadaşlarımın benim yanımda her zaman yeri vardır.
1: Ergüder Yoldaş'ın müziğe ve aslında hayata küsüp bir kenara çekilmesiyle Nur Yoldaş zor bir döneme girdi tabii. Çünkü yapılmış çok iyi şarkılar vardı ortada, iki albüm vardı. Sonrasında nasıl devam edeceğini o da zor kestirebildi. Onun için de zor oldu. Ama Nur Yoldaş hala aynı Nur Yoldaş. Bugün aynı şarkıları aynı tondan, aynı şekilde yine söyleyebiliyor. Bu da çok önemli bir şey. Her şarkıcı bunu başaramaz. Aradan geçen 30 yıl, 40 yıl sonra hala çok iyi bir şarkıcı Nur Yoldaş. Ve oğluyla, Ergüder ve Nur Yoldaş çiftinin oğlu Tunç Devrim Yoldaş da yakın zamanda aynı o zamanında yapılmış şarkıların ekolünden şarkılar yaptılar, denediler. Onlar da gayet başarılı oldu. Bence bugün de Nur Yoldaş Türk popunun yeri ayrı bir yerde duracak şarkıcılarından biri.
0: Beni şimdi deseler ki Nur, sana bir sihirli değnekle dokunmak istiyoruz. Bize söyle, hangi yıla dönmek isterdin? Her türlü karmaşasına rağmen 80'li yıllara geri dönmek isterdim. O şarkıların güzelliği, o prodüksiyonların güzelliği, o TRT'nin atmosferi. Ben TRT'de Sultan Yegah albümü çıktıktan sonra çok güçlü prodüktörlerle çalıştım. Çok güzel projelerde çalıştım. Öyle ki

ders niteliğinde program çekerdi adamlar. Yani o adamların çektiği programları şimdi izlersin, gençler izlesin, ha bakın bu da böyle çekiliyormuş desin gibi izlerlerdi o programları. En çok gözümü yaşartan olaylardan bir tanesi de TRT arşivini açtı biliyorsunuz ve bizim eski çekimlerimizi, eski yaptığımız işleri siyah beyaz olarak, ben siyah beyazda da vardım, renklide de vardım. İkisinin geçişinde de benim klibimle geçiş yapıldı. Ondan sonra onlar var, inanır mısınız, muhteşem işler. Muhteşem işler. Onun için o şarkılar, o duygu, belki olanaklarımız şimdiki gibi değildi. Yani odada home stüdyonu oluşturup her şeyi yapıp çok güzel, çok takdir ediyorum. Gençler hiç boş durmuyorlar. Tıkır tıkır üretiyorlar. Yapıp olanaklarımız yoktu. Piyano ya da gitar, göğsüne yaslarsın gitarı, besteni yaparsın, stüdyoya gireceksin. Stüdyoda yapacaksın o işleri. Bütün bu işlemleri stüdyoda yapacaksın. Hep hücum kayıtları sevmişimdir. Orkestra ile birlikte girilen ve o anda okunan çıkılan kayıtları sevmişimdir. Onun için TRT'nin canlı müzik eğlence programları vardı Ankara'da büyük stüdyoda. Orkestrayla ben bayılırdım o programa. Canlı söylüyorsun, arkada orkestra var. Birebir Mihrimah okuyorum, Sultan Yegah okuyorum, Saki okuyorum, canlı. O performanslar beni benden alırdı. Ve orkestra hep kıskanmış. Ay şunları böyle toplasam, bir torbam olsa, şunları hepsini torbaya doldurup götürsem de ben de bir yerlerde şarkı söylesem diye. Sonra Allah bana nasip etti. Hakikaten yaklaşık 45-50 kişilik dev bir orkestranın solisti oldum. Demek o kadar işten istemişim ki yukarıda. Demişler kızım seni ancak bu paklar. Hadi bakalım demişler. Çok güzel yıllarım oldu. Şimdiye baktığım zaman da tabii ki hız çok önemli burada. Hızla bir manzaranın önünden geçerseniz detayları kaçırırsınız. Hızla giden bir trenden manzaranın güzelliğinin tadına varamazsınız. Demlene demlene yaşamak lazım hayatı. Demlene demlene üretmek lazım her şeyi. Naçizane benim fikrim bu hızı biraz yavaşlatmaktan yana. Elde mi, mümkün mü? Mümkün değil. Dolu dizgin gidiyoruz her konuda, her anlamda. Ama ben yine eserleri, şarkıları demlene demlene söylemekten, demlene demlene hayatı yaşamaktan yanayım. Hiç acelem yok. Sakin, huzurlu, dingin bir hayatı kendime alıp kabul ediyorum.

Her şey dönünce programa, sizlere, TRT'ye, yapımcılarınıza ve Yavuz Hakan Tok'a çok teşekkür ediyorum. Beni de, bana da güvenip bu proje içine beni de aldığınız için sevgilerimi yolluyorum, saygılarımı yolluyorum. Sağlıcakla kalın, demlene demlene program yapmaya devam edin.

Biz Bize programımızdan herkese merhaba. Bu hafta çok değerli bir sesi konuk ediyoruz. Kendisi çok farklı renklere sahip ve bizleri Balkanlardan Karadeniz'e kadar bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Şimdi hemen sizlerin huzuruna çağırmak istiyorum kendisini. Karşınızda Çimen Yalçın.

0: Sevgili Çimen, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sizlerin de emeğine sağlık. Çok güzel bir eser oldu sayenizde.
0: Senin de sayende çok güzel okudun. Böyle seni dinlediğimde böyle daha çok hep etnik müzik ağırlıklı gibi ama bir yandan da farklı şeyler de yapıyorsun. Dinlediğim çalışmalarını, çok güzel bir albüm yapmışsın.
1: Evet, 8 Ekim 2021'de yayınlandı. Yaklaşık 5 yıl sürdü albümü hazırlık aşaması. Geçtiğimiz yılda da prodüktörümüz Hasan Saltan imza attı. Son solo albümdü. Güzel bir albüm çalışması oldu ama biraz buruk çıktı albümümüz açıkçası. Orada da zaten Anadolu'daki renkler, diller, ek olarak da besteler var. Tabii onlar da bizim toprağımızın ezgileri. Onun için albümün adını da bu toprağın ezgileri koyduk.
0: Branşın daha çok Azerbaycan üzerine mi daha çok ya da?
1: Yani Türk müziği eğitimi aldım. Yüksek lisansımı etnomüzikoloji bölümünde yapıyorum. Hala devam ediyor. Ama yaklaşık 16-17 yıldır dilim döndüğünce Lazca, Megrelce, Azerbaycan lehçesinde bazen yeri geliyor işte Makedonca, Sırpça. Gezmeye çalışıyorum kalbimden geçen ezgilerle.
0: Rumca da var mı?
1: Rumca yok ama belki bundan sonra olabilir.
0: Tamam, öyle bir şey olursa da hani biz genelde daha çok böyle Rumca müziklere de çok yer veriyoruz. Çok çok güzel. Enstrüman falan bir şey çalıyor musun?
1: Bağlama çalıyorum. Birazcık da ritim.
0: Şimdi böyle konuşurken bir yandan da melodi olarak kafamda şu ezgi çalıyor. Yovanke.
1: Sizin oralara.
0: Bizim
1: oralara.
0: Ne dersin?
1: Gidelim.
0: Biz bize gidelim mi oraya?
1: Gidelim, biz bize gidelim.
0: O zaman Yovanke diyelim.
1: Yovanke.

0: Ağzına, gönlüne sağlık. En sevdiğim Balkan şarkılarından bir tanesi.
1: Sanırım bugünden sonra benim de öyle oldu.
0: Gerçekten gönlüne sağlık.
2: Sizin.
0: Bunu daha önce okudun mu yoksa
1: İlk kez okuyorum.
0: ilk kez? O zaman biz çok şanslıyız yani. Böyle güzel bir sesten bize programımızda bu şarkıyı dinledik. Çok sevdiğim bir şarkı. Gerçekten tekrar yüreğine sağlık.
1: Sizlerin de öyle, emeğinize sağlık.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Hayallerin nedir? Neler yapmak istiyorsun? Müzikle ilgili nasıl düşüncelerin var?
1: Hayallerim benden önce gelenlerin bana bıraktığını aynı şekilde aktarmak. Belki hani biraz daha modern olabilir bu günümüz araçlarından ötürü. Amacım o bayrağı taşımak, başka bir şey değil.
0: Ne dersin, böyle biraz hareketli bir şeyler çalsak mı?

0: Evet, zaten ben hep böyle hüzünlü şeyler okuyorum. Benim de havam değişir.
1: Tamam.
0: Evet, benden hep böyle hareketli türküler, şarkılar istiyorlar.
1: Ramo diyelim mi o zaman?
0: Tabii ki çok
1: Ramo.
0: güzel olur.
1: Güzel bir Balkan türküsü.
0: Kesinlikle.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Şu an seni herkes alkışlıyor.
1: Teşekkür
0: Gerçekten çok
1: ediyorum.
0: çok. Biraz da böyle bir Hava ablanın sesi geldi kulağıma.
1: Onların tınılarıyla büyüdük. Yani
0: Hava Karakaş'a da buradan
1: İzmir'den
0: sevgiler.
1: tabii ki.
0: Biz onunla çok eskiden böyle onun programlarına katılmıştım. Bu şarkıyı çalmıştık. Birden böyle bir o yıllara gittim. Yani nereden baksan bundan 15 yıl önce Antalya'da bir program çekiyordu Hava ablamız TRT için. Tekrar onu hatırlattığın için ayrıca çok çok teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: teşekkür ederim. Hava Karakaş, Rüstem Avcı, ondan sonra geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz yine kıymetli bir sanatçımız daha vardı.
0: Arif
1: Arif
0: Şentürk
1: Şentürk. Onların tınıları bizlere geçiyor. Bizlerden de inşallah sonraki nesillere geçsin.
0: İnşallah.
1: Çok kıymetli sesler.
0: Bu arada bir de repertuarda böyle Kıbrıs türküsü de var galiba, değil mi?
1: Evet, bir tane de
0: Deliriyor.
1: Kıbrıs türküsü getirdik. Onun da böyle ezgisi çok güzel ve çok akılda kalıcı. Biraz da böyle sanki ruhu umutlandırıyor, neşelendiriyor. Onu da repertuarımıza ekledik bugün.
0: Bir film vardı. Filmin adı Halam Geldi. O filmde o müziği ben söylemiştim. Hatta küçük de bir rolüm de vardı. O film güzel bir filmdi. Biraz
1: İzledim.
0: böyle daha kültür sanat ağırlıklı bir
1: Evet,
0: filmdi.
1: izlediğim bir film.
0: Şimdi bakalım yine beni oralara götüreceksin, eskilere götüreceksin.
1: Hep beraber gidelim.
0: Hep beraber. Biz bize Dilirga'ya o zaman.
1: Evet, Dilirga'ya.

0: Ağzınıza, elinize, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizin de elinize, yüreğinize sağlık.
1: Evet, emek.
0: Harika bir performanstı. Çok güzel oldu değil mi Dilirga?
1: Kesinlikle çok güzel oldu. Çok içten oldu.
0: Yavaş yavaş biz de tabii programımızın sonuna geldik. Sizleri programımızda gördüğümüz için gerçekten çok mutlu olduk. Bizi onurlandırdınız. O güzel sesinizle böyle güzel bir gezintiye götürdünüz. İnşallah başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Programda görüşemezsek de mutlaka bir projede buluşmamız lazım.
1: Kesinlikle öyle. Ağırladığınız, misafir ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Zevkle katıldım. Çok teşekkürler.
0: Sürpriz böyle bir parça yapalım mı? Ne dersin?
1: Karadeniz'e gidelim.
0: Karadeniz'e gidelim değil mi? Evet. Bence de güzel olur. Gitmeden önce değerli seyircilerimize böyle bir veda etsem olur mu?
1: Tabii ki.
0: Efendim, bizden de bu hafta biz bize farklı diyarlara gittik. Biz bize programında Çimen Hanım'ı ağırladık. Çok güzel bir performans oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir efendim. Başka bir programda görüşmek üzere.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki herkese selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bu akşam böyle bir piyano, keman, Umut Şenyaylar kardeşimle böyle bir özel bir sarı gelin söyledik sizlere. Çok yakışıyor piyanoyla kemana. Bir bölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Yıllar düşmez, yüzün eskimez. Sen gidince ay kararır, çığlıklar bitmez. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Dost, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar. Evet sevgili izleyiciler, yıl 1999, Sistem'dir albümümün ilk şarkısıydı. Türkü formunda bestesi, Aydın Öztürk imzalı. Aydın'a da buradan çok selamlar, kulakları çınlasın. Çok güzel bir eserdir, çok güzel yazmış sözleri Aydın, bestesi de çok güzel. Şimdi sırada yine... ondan sonraki yıllarda yine çok sevilen, hatta klibinde Kemal Başbuğ çekmişti. Bir Sensiz Yapamam şarkısı var sırada. Onu okuyacağım.

Evet, hep birlikte geçmişe gittik. Şimdi yine bayağı bir 2002-2003 Zerda dizisini hatırlarsınız. Benim Şahin Ağa'yı oynadığım, aslında beni televizyon dünyasına, oyunculuğa taşıyan çok önemli dizilerden biriydi. Çok seyredildi. Müziği çok akılda kaldı, hikayesi. O dizi herkese çok yaramıştı. Hatta içinden Halit Ergenç'i çıkardı. Benden sonra 39. bölümden sonra girmişti Halit. Ve çok iyi bir oyunculuk sergilemişti. Ben de çok ciddi bir ekiple oynamıştım. Oyunculuğumu geliştirme fırsatı buldum. Hem Kudret Sabancı yönetmenliğinde çok güzel bir diziydi. Herkesin aklındadır. O dizinin müziğini de tabii Kıraç yapmıştı. Kıraç'ın da kulakları çınlasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Müziği de çok sevilmişti. Yani dizi kadar müziği de çok öne çıkmıştı. Şimdi onu Zerda'yı okuyacağım sizlere. Hadi bakalım biraz geçmişe gidelim. Buyurun.

Evet, 23 yıl önceye gittik. Zerda dedik. Ve şimdi yine bir Sistemdir albümünde okuduğum söz ve müziği benle Cevdet Bağcı'ya ait bir eser. Çok güzel bir eserdir bu eserde. Beni takip edenler bilirler. Hadi bakalım bir üzme diyelim.

Evet, şimdi İhsan albümünde yer verdiğim bir çok güzel bir türkü, bir beste ama türkü formunda. Çok genç bir arkadaşımıza ait, Almanya'dan Yasin Yıldız kardeşime ait. Gurbet elde dünüm saklı, yarınım yok. Bugünümde sen olmasan derdim çok. Yok ayrılmak, darılmak, küsmek hiç yok. Yar yine küsmüş, hiç gülmüyor. Sevdalı gönlüm dur bilmiyor. Yar bana küsmüş, kal demiyor. Hadi bakalım.

İhsan albümünden yine bir Bülent Gümüş şarkısı söyleyeceğim sizlere. Naz diyeceğiz. Bu da güzel bir eserdir. Aslında dinleyici klibi çekilmemiş şarkıları buluyor. Bence bu dinleyicisine ulaşmış şarkılardan biri. Hani sosyal medyadan da bazen takip ediyorum. Ya işte Naz'ı hiç okumuyorsunuz Yavuz Bey, Yavuz abi diyen birçok şeye dinleyiciye rast geliyorum. Kara Tren'le Sarı Gelin de öyle olmuştu mesela. Yani Sistemdir albümünde ilk klibimi Pencereme Ay Düştü'ye çekmiştim. Kara Tren'e klip çekmemiştim mesela. Sarı Gelin'e Salkım Hanım'ın tanelerinden, filmden oluşan, görüntülerden oluşan bir küçük bir klip çekmiştim. Klip çekmediğim halde Kara Tren mesela çok sayılmıştı o albümde, çok sevilmişti. Naz birazcık daha böyle batı tarzında bir Bülent Gümüş şarkısı. Bülent'in ben çok şarkısını okudum. Buradan selam olsun kendisine. Sevdiğim şarkılardan birisi. Hadi bir Naz diyelim bakalım.

0: Niye böyle yaptım? Sevgili seyirciler, provasız okuduk çünkü bunu. Bunu prova yapmamıştık ama muhteşem albümdeki gibi çaldınız. Teşekkür ederim orkestra arkadaşlarım. Çok kıymetli, değerli. Bir sanatçının gerçekten sahne performansının yarısı orkestraya ait. Yarısı da kendisi de iyiyse doğal olarak güzel bir performans ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bu bölümde kendimle ilgili şarkılar olduğu için yıllardır, 30 yıla yakındır içimizde yeni arkadaşlarımız var. Ama bir orkestramı bir tanıtmak istedim sevgili izleyicilere size. Şimdi en çiçeği burnunda en yeni bizim Umut Şenyaylar. Umut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şenyaylar sülalesi, Türkiye'de çok önemli müzisyenler var. Ve bütün Şenyaylar ailesi, soy ismini taşıyan herkesin büyük çoğunluğu müzik emekçisi. Çok kıymetli, değerli müzisyenler. Cem Ökten konservatuvarda öğretim üyesi şu anda. Galiba doçentliğini, doktorasını yapıyor. Cem mey ve duduk ve zurna çalıyor. Emre Parlak, o da çok değerli genç aranjör ve müzisyen kardeşlerimden biri. Osman Çamurlu, Yılmaz Çamurlu, iki kardeş. Benim çocukluk arkadaşlarım. Yani 45 yıl, 46 yıl hatta. Osman'la Yılmaz'la biz binlerce düğün çalmışızdır İzmir Gültepe'de. Yani 14 yaşından itibaren, aslında 15 yaşından itibaren müziğin içerisindeyiz. Hem Osman'la hem Yılmaz'la. Osman aynı zamanda çok güzel kaval, mey, zurna da çalar ama şimdi uzun süredir perküsyon çalıyor. Yılmaz zaten çok önemli davul çalar, çok önemli bir ritimcidir. Emre Doğan, bas gitarcımız, kardeşimiz. Yıllarca stüdyoda, benim stüdyoda beraber çalıştık. Çok kıymetli müzisyen. Ablası çok meşhurdur bu arada, Elif Buse Doğan'ın kardeşi. Onun düzenlemelerini de zaman zaman Emre yapıyor. Ahmet'le 25-26 yıldır beraberiz. Aynı zamanda tabii Kubat'la bana daha çok öncelik veriyor ama birçok sanatçıya da bazı zaman zaman gidip eşlik ediyor Ahmet Toprak. O da aslında alaylı ve okullar. Bakın, bende profesör var, işte doçent var, öğretim üyesi var. Yani müzik öğretmeni var. Bak, Öner, kopuz ve gitar. Öner'le birkaç çalışmayı beraber yaptık. Müzik öğretmenidir kendisi. Hakan Ünal'la yine 25 yılı aşkın,
2: 1995, 30.
0: 95 hatta 30 yılmış. Hakan'la daha 4 kişilik orkestra, 4 kişilikken Hakan'la yolumuz. Çok önemli bir müzisyendir, kardeşimdir. Turan Hocam, dekan, bayağı bildiğiniz dekan. Şimdi ben Turan Hocam zaten gerçekten bir müzik emekçisi. Hem akademisyen hem profesör aynı zamanda, hem de Yıldız Teknik'te dekan, Güzel Sanatlar Dekanı. Ben mikrofonu ona vereceğim. Belki orkestra için bir şeyler söylemek ister. Sonra da devam edeceğiz yayına.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de yaklaşık 25 yıldır Yavuz Bey ile beraber hem tanışıyoruz, son 15 yıldır da beraber çalıyoruz. Orkestradaki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Yavuz Bey'in söylediği gibi işte doktora yapan, master yapan,

0: yarısından fazlası kariyerli, yarısından fazlası da sazında Türkiye'nin en iyi ustaları, en az 20-30 yıllık müzisyen arkadaşlarım. Biz tabii yaptığımız müzik ilave olarak müziğin dışında da hemen hemen insani olarak da arkadaşlık olarak da ilişkilerimiz 15-20 yıldır devam ediyor. Bu ilişkilerimizin güzelliği sahneye de yansıyor. Yaptığımız müziğin kalitesi, yaptığımız işe verdiğimiz önem, emek Yavuz Bey'le birlikte onun önderliğinde çok büyük keyif alıyoruz. O keyiften dolayı da akademik çalışmalarımızla beraber dışarıda da bu işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de hep beraber buradayız. Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı, değerli insanı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok
1: Peki
0: sağ
1: kendi
0: olun.
1: kendinizi bir alkışlar mısınız?

Yine muhteşem çaldınız. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Şimdi sizlere piyanoyla başladık. Sarı Gelin'le ben çaldım. Sevgili Umut eşlik etti. Şimdi yine bu sefer ben söyleyeceğim. Emre kardeşim, Emre Parlak kardeşim bana eşlik edecek. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana yakışır.
2: Gel Bahtım'ın Karbeyazı diyeceğiz. Gel Bahtım'ın Karbeyazı, gel canımın
0: can yoldaşım, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Sana türkü türkü adım adım gezdiğimiz uzak yakın kardeşlerimizin duygularını, dertlerini, sevinçlerini paylaştığımız, hissiyatlarını soluduğumuz bir programla daha karşınızdayız. Bugün biraz Özbekistan'a gideceğiz. Konuğum oradan geldi. Bize oranın tınılarını getirdi. Zaten girişte de dinlediniz. Benim çok sevgili dostum, meslektaşım Güzel Müminova. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi.
0: Sağ olun. Kırmadınız bizi. Geldiniz te oradan buraya programımız için ve dutarınızı getirdiniz.
1: Sizi davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, sağ olunuz. Güzel Hanım orada Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Onlar okutçu derler, yani öğretmen. Hem bir akademisyen hem de usta bir icracı. Zaten biraz önce ellerini görmüşsünüzdür. Yani sazın üzerindeki o dansı adeta. Bu sazı sadece böyle hanımlar çalmalı desek de yeri var gibi onu bize gösterdi. Özbek dutarı bizim bağlamanın oradaki karşılığı diyebiliriz. Onların kimlik sazlarından bir tanesidir. Dutar ifadesini Uygurlar'da, Türkmenler de kullanmaktadır. Yani iki telli ne demek? Onun çalgısı da zaten iki telli. Biz kendisiyle sempozyumlarda, kongrelerde birlikte icralarda bulunduk. Sohbetlerimiz oldu. Buraya davet ettik. O da geldi. Güzel bir Özbekistan köyüyle başladık ki Özbekistan medeniyetin de başkentlerinden bir tanesidir. Yani Türk medeniyeti Özbekistan'ı dışında tutarak ifade edilemez. Semerkant, Buhara, Taşkent, Hiva Hanlığı gibi yerler. Müziğin de biraz böyle kıvamlı, niteliklerinin yüksek olduğu bir hali bize gösterir. Müzikte de böyle bir yönü vardır. Edebiyatta zaten onların üstad kabul ettiği Ali Şirinevai ki hepimizin ortak değeridir aslında. Ama daha çok onlar benimserler. Nasıl ki biz daha çok Yunus'u Anadolu Türklüğünün bir değeri olarak sayıyoruz. Ama bunun yanında da bütün Türk dünyasının da değeri Nevai de öyle. Hemen ben de müsaadenizle sizin oralardan bir türkü söyleyeceğim. Çok sevdiğim. Bu konuda hep söylüyorum. Oranın kendi sanatçılarının karşısında onların türkülerini söylemek zor ama bu türküyü çok sevdiğim için bir deneyeceğim burada.

Evet, değerli dostlar, Özbekistan'dayız. Bir Özbek türküsünü, bir halk koşuğunu ben seslendirdim değerli orkestra dostlarımla. Şimdi Güzel Hanım'dan

Bir eser daha dinleyeceğiz. Özbekistan'da ve Orta Asya'da çalgısal eserlere genelde kü denir. Sözlü eserlere bazı yerlerde ır, yır, cır, koşuk, aşule, terane gibi isimler verilir. Şimdi yine bir çalgısal eser dinleyeceğiz. Buyurunuz.

0: Yani mest
1: Tamam.
0: olduk. Ne güzel sesler çıkıyor öyle. Çok da ustaca çalıyorsunuz. Öğrencileriniz çok şanslı.
1: Teşekkür.
0: Değerli dostlar, ben Güzel Hanım'ı tabii canlı çok dinledim. Bulunduğumuz toplantılarda, bilimsel ortamlarda, ama burada Türk izleyicisiyle ve Türk dünyasıyla buluşturmayı çok istiyordum. Bu buluşmayı bize gerçek kılan, gerçekleştiren TRT'mize de tekrar teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Hep söylerim.

Dilde, fikirde işte birlik mottosuna bir de müzikte birliği eklemeye çalışıyoruz. Tek yapan biz değiliz. Ama bunun en büyük hamisi de şu anda o ekranlara bunu taşıyan TRT'miz, bütün yöneticilere, burada emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben her programda muhakkak bir tane de Anadolu'dan türkü söylemeye çalışıyorum. Şimdi de yine benim sıram geldi. Pir Sultan Abdal Deyişi'ni bizim tahtacı canlarımızın semah formuyla söylemeye çalışacağız. Bir saz değişikliğinden sonra.

0: Bizde de türküler böyle, Güzel Hanım. Orada Türk müzikleri hiç dinliyor musunuz?
1: Dinliyoruz. Dinliyoruz.
0: Yani,
1: Çok.
0: çok
1: Çok
0: çok güzel.
1: dinliyoruz.
0: Biz de burada sizin türküleri dinliyoruz, hatta öğretiyoruz da. Benim çalışma alanlarımdan biri Türk dünyası müzikleri, malumunuz. Güzel Hanım Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Yunus Recebi bizde zamanında Muzaffer Sarı Sözen'in yaptığı çalışmaları yapan, oradaki Özbek makamlarını, Şeş makamı notaya alan, derleyen, toplayan kişi olarak abidevi bir şahsiyet olarak bilinir. Böyle bizim müzikal kanon dediğimiz bu etkinliğin öncüleri vardır Türk dünyasında. Orada Yunus Recebi, Azerbaycan'da Üzeyir Hacıbeyli, Uygurlar'da Turdi Akkun, bizde Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi gibi kişileri böyle zikredebiliriz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de rahmet
1: Amin.
0: diliyorum.
1: Rahmet.
0: Türkülerden bahsetmişken böyle türkülere biraz dokunan bir şiir kalemi almıştım. Bir de onu seslendireyim size. Bizi bize anlatırlar aşk ile. Her nefeste bizi söyler türküler. Kah tebessüm, kah gözlerde yaş ile incecik bir sızı söyler türküler. Bir isyanı anlatmaya dil olur. Göç yolunda gözyaşları sel olur. Altaylardan Toroslara yol olur. Dağı, taşı, tozu söyler türküler. Türkü seven türkü saklar dilinde. Garptan şarka her bir Türkmen elinde. Dedem Korkut ile sazın telinde, ecdadım Oğuz'u söyler türküler. Omuzunda sazı gençlik çağında, yurdun her köşesi her bucağında. Zahide ile Leyla ile gönül dağında, Neşet ağamızı söyler türküler. Mendillere nakşedilen koşu, pilava saplanan tahta kaşığı. Yar aşkıyla kerem olan aşığı, usandıran nazı söyler türküler. Sitemim söyleyin göze elama, razı etti bizi kuru selama. Yüreğimden geçip lafa kelama, gelmeyen çok sözü söyler türküler. Türkeli, Rumeli bucaklarında, aşk gülleri dolu kucaklarında. Yesevi, Bektaşi ocaklarında Tanrı'ya niyazı söyler.

0: türküler. Sıla'ya da hasret, gurbet ele de, meydanı, cepheyi sorma hele de. Yiğitler harmanı Çanakkale'de, hem şehit hem gazi söyler türküler. Yarinin hasreti gergefte desen, matem rüzgarıdır başında esen. Rabbine sığınıp bahtına küsen, bir gelinlik kızı söyler türküler. Bir adam vardı inancı dinmeyen, bizi nereden bilsin onu bilmeyen. Geldikleri gibi giderler diyen, bir çift mavi gözü söyler türküler. Aşk ehline bütün demler yar demi, Kadir Tanrı kutlu kılsın her demi. Bundan fazla söyletmeyin erdemi, en kısadan özü söyler türküler. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şeref verdiniz.
1: Size de teşekkür ediyorum. Ansambla da teşekkür ediyorum her bir sazendeye.
0: Buradan Özbekistan'a selamlar götürün lütfen. Orası bizim için tabii çok değerli. Medeniyetin, Nevai'nin, Emir Timur'un ülkesi orası. Orası bizim gönlümüzün her zaman kültür başkenti.
1: Teşekkür. Elbette.
0: Ben de bir sazımı değiştireyim bu arada.

akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Tazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdın beni,
3: sandım, aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Efendim, ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz, Yıldızlar Altında'nın çok kıymetli izleyicileri. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Buradayız, huzurlarınızdayız. Çok böyle enerjik bir şarkıyla başladık. Ama şimdi azıcık slow, böyle daha yavaş şarkılarla birazcık huzurlarınızda olmaya devam edelim. Hadi bakalım şimdi yine çok güzel bir Aşkın Tuna bestesi. Gülü soldurmam diyelim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet. Hadi o zaman devam edelim biraz Türk müziği şarkılarımızla. Ayrılmalıyız artık diyeceğiz. Hadi bakalım.

Harikasınız. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tabii ki bir Sezen Aksu şarkısı olunca da ne güzel duygular oluyor. Evet, hadi bakalım devam ediyoruz.

Teşekkürler arkadaşlar. Yine bir Müslüm Gürses klasiklerinden de efendim, sevdiğimiz güzel şarkılardan. Evet, umuyorum sizler de bizleri izlerken aynı keyif alıyorsunuzdur. Bu şarkılarımıza eşlik ediyorsunuzdur. Evet. Ama bir tane daha gelecek şimdi. Seni yazdım kalbime diyeceğiz. Haydi.

Ellerinize sağlık. Bir programımızın daha sonuna geldik. Diliyorum ki bizleri her nereden izliyorsanız, izlediyseniz keyifle izlemişsinizdir. Büyük bir coşkuyla izlemişsinizdir. Bu şarkılara o coşkuyla eşlik etmişsinizdir. Haftaya aynı saatte, aynı günümüzde tekrar birlikte olabilmek, görüşebilmek dileğiyle diyorum efendim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz.
0: MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

0: Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!
1: Dereler, göller, çöller, ormanlar, size dünyanın en iyi orkestralarından birkaç tanesinin ismini saydım. Bugün kendi modifiyesi olan özel cümbüşüyle dünyanın dört bir yanında müziğimizi çalmış olan bir ustayla beraber çalacağım. Mücahit Işık. Bu en iyi orkestralardan birkaç tanesi de bize eşlik edecek.

0: Ağzına sağlık.
1: Ellerine sağlık abi ya.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne kadar güzel bir yerdeyiz değil mi?
1: Evet, çok güzel canları da bulmuşuz.
0: Vallahi öyle.
1: İnsanın her seferinde canına değen bir parçayı seslendirmek o yüzden güzel oldu. Umarız beğenmiştir arkadaşlarımız da.
0: Öyle gözüküyorlar.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyorlar. İlk başta birazcık huzursuzluk oldu herhalde ama şimdi bu gayet mi? Ya müzik dinleyip de mutsuz olan var mı? Tabii ki.
1: Gerçekten öyle.
0: Gerçekten. Ya seninle de beraber olmak, beraber çalmak çok ayrı bir zevk. O da
1: eyvallah
0: çok
1: abi, o zevk bana ait.
0: Çok teşekkür ediyorum vallahi.
1: Senin kullandığın cümbüşte de aynı düzen söz konusu, lauta sistemi.
0: Dörtlü akori kullanıyorum.
1: Senin peki lavtaya olan ilgin nereden geliyor? Benim hatırladığım kadarıyla senin esas ustalık sazın bağlama abi.
0: Bağlama tabii, bağlama yani bağlama sanatçısı. Hı-hı. Kısa bir süre değil, uzun bir süre evet, öncesindendir. Evet. Yani işte cümbüş merakı. Yine bir böyle bir kayıt anındaydı. Bizim Urfa'da bir abimiz vardır. Cümbüş'e çok emeği geçen. Hı-hı. Bu sazın rezonansı çok yoğun biliyorsun
1: evet,
0: cümbüşün. İşte çok merak etmiştim. Onun sazını gördüm. Kalın bir deri kullanmış. O rezonansı azaltmış.
1: Biraz azaltmış.
0: Daha böyle tambur, cümbüş arası. Hı. Yani öyle bir ses. Uzun saplıydı. Ben o kaydımda onu kullanmıştım. Ve ondan sonra...

0: 16-17 yıl UNESCO'da Melody for Civilization diye bir dernek vardı. Hı hı. Ve orada işte Bach'ın, Mozart'ın eserleri çalınıyor ve her ülkeden bir enstrüman gidiyordu. Aa,
1: süper ya.
0: Ben oraya davet edildiğimde ben ilk gümüşü
1: götürdüm.
0: Ve ondan sonra belki uzun zaman gittik yani. 25 tane
1: orada böyle cümbüşle Bach eserleri falan mı?
0: Çaldık tabii ki. Fakat ben onun üzerine bir iki seferde bağlama götürdüm. Hı-hı. Farklı enstrümanları da götürdüm. Hı-hı. Ama onların ilk cümbüşü tanımaları tabii onlara farklı. Yok dediler. Biz bu da bizim kendi enstrümanımız. Bunlar da bizim işte yani.
1: What is that demişlerdir.
0: Ya, yok artık ismini ezbere biliyorlar.
1: Diyorlar, cümbüş. Söyleyemiyorlar. Kim bu? Cumbuş, cumbuş falan diyorlar da bir şekilde cumbuş diyorlar yani. Aslına bakarsanız hala göreceli olarak popüler değil diyebiliriz ama müzisyenler bunun farkındalar ve tercih etmeye de başladılar.
0: Çok tabii. Her şeyde bir yenilikle bir şeyler değiştikçe de bu enstrümanda da
1: değişimin
0: değişti.
1: Önüne hiçbir şekilde geçilemiyor. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla enstrümanların en hızlı fiziksel değişim ve gelişim geçirdiği topraklar da Türkiye. Yani bizim bütün sazlarımız son 100 yıl içerisinde çok önemli büyük değişimlerden geçmişler aslında.
0: Doğru.
1: Yani bağlamamızın bile son aldığı form ve işte
0: tabii,
1: kullanılan
0: tabii.
1: yapım teknikleri
0: tabii.
1: Hepsi çok fazla değişti. Yani her saza sıra geldikçe o sazlardan da başka sazlar çıkıyor işte. Oğur sazı mesela.
0: Yeni jenerasyona da bu enstrümanlarımızı unutturmamış olduk yani.
1: Kesinlikle.
0: Çok daha iyi oldu.
1: Onlar da severek çalmaya başladılar.
0: Evet, evet.
1: Abi şimdi senin standart bir cümbüşten modifiye ettiğin lavta cümbüşle de bir şeyler çalalım böyle yavaş yavaş. O iki sazın kaynaşmasını görmüş olalım.
0: Tabii.

0: sesi bu enstrümanda buradaki bu deriden veya röntgenden alıyoruz yani.
1: Aynen.
0: Bu sıkıntılı bir durum.
1: O yüzden oradan gelecek o baskı, sesin gücü çok önemli.
0: Evet.
1: Ya da güçsüzlüğü çok önemli.
0: Güçsüzlüğü yani. Önemli. Bu baskı bir takım bu sıkıntıları bertaraf ediyor.
2: Son ki, son ki, son ki, son ki.

0: Eyvallah abi, ellerine sağlık.
1: Senin de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Bu cümbüşün şurasında bir kapo takılı. O kapo, ben seni ne zaman görsem takılı. Onun bize bir kerametini anlatır mısın?
1: Ya aslında şimdi bu benim ilk göz ağrım. Yani burada o kadar güzel ki bütün dengeler yerini bulmuş. Yani bu eşik ayarı, eşik yüksekliği. Ben ondan sonra çok enstrüman yaptırdım. Fakat yakalayamadım onu.
0: Bazen o bir nokta oluyor. O ya nokta, evet. Başka bir güzel bir şeyle değiştirsen bile vermeyebiliyor aynı. Tabii. O öyle bir şey.
1: Şimdi buraya gelelim. Burada bak, görüldüğü gibi burada sap şurada kırıldı.
0: Aa, evet mı? Abi. Aynen.
1: Tabii ben oradan kendi imkanlarımla. Şimdi bunu yaptırmak mümkün. Çok kolay ama sanki bu dengeyi bozar diye. Ha, bu bana bir zarar da vermiyor. Evet. Burada bir görsel işte sanki bir yenilik gibi, yoksa bunun bir anlamı yok yani.
0: Aslında hani bu, şey olmuş oluyor.
1: Buradaki sap evet, biraz yukarı attığı için.
0: Tellerin basıncını o biraz kontrol ediyor.
1: Telleri kontrol ediyor. Ha. Tabii de bunun bir de derisi de var biliyorsun.
0: O da tabii. Yani. O da
1: sen
0: bayağı
1: tabii çok daha edeyim. Farklı.
0: Benimki fırın boya.
1: Metodun. Ama hani evet. O da
0: o da bir nevi çınlamayı
1: engelliyor. Benimki biraz daha geride kaldı. Yani ben eski ilk halini korudum. Öyle devam ediyor.
0: Abi güzel. Güzel olduktan sonrası teferruat.
1: Aynen öyle.
0: Abi öyle. Çok büyük keyif duydum tekrar. Vallahi seninle karşılaşmaktan ve meşk etmekten.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Yani yıllardır zaten icrandaki lezzetlerin de peşinde olan bir müzisyen olarak ben karşılıklı senin, çaldığımız için çok mutlu oldum. Ellerine yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Sağ ol.

Mücahit Işık, benim cümbüşün peşindeki arayışımda köşe taşı olan isimlerden bir tanesi. Onun cümbüşle geçirdiği zamandan ve çalışından az etkilenmedim açıkçası.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alper bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Sesiyle maziden hoş bir esinti.
1: Türk müziğinin çok özel seslerinden.
0: Zirvede kalmayı başarabilmiş bir sanatçı.
1: Sizlere çok güzel şarkılar söylemiş. Çok değerli bir konuğumuz.
2: Ela Altın geliyor huzurlarınız.
3: Ela Altın.
4: Ela Altın alkışlarınızla. Ela
5: Altın'a
4: davet ediyoruz.
5: Ela Altın sanatçımız.
6: Ela Altın.
7: Ela Altın'dan dinliyoruz.

Babamı hep ney çalarken rüyamda görürdüm. Bir gün yine nasıl güzel bir ney sesiyle uyandım. Gittim radyoyu açtım. Alaaddin Yavaşça "Sensiz bu gece bir acı rüyayla uyandım" diye bir şarkı.

Ay dedim, ben de radyoda şarkı söyleyeceğim. Abim dedi ki, bak dedi, bunun içine gireceksin. Sen de sanatçı olacaksın. Tabii yap dedi. Görüştük.

0: Bence annemin hayatı tam bir başarı öyküsü. Çok kalabalık bir ailede büyüyor. 6 yaşında babasını kaybediyor ve Erzurum'dan Ankara'ya göç ediyorlar.
1: Babamın böbrek hastalığı nedeniyle gelmişiz. Burada daha iyi tedavi olur diye. Erzurum'da babam kuyumculara oltu ve kehribar taşlarından ziynetler, takılar yapan zanaatkarmış. Ama aynı zamanda ney çalan ama usta bir şekilde ney çalan bir bey. Dedeler de kuyumculuk yaparmış. Soyadımız da altın olarak oradan gelme.
0: Belki de çok zor şartlarda çok değerli isimlerden müzik eğitimi alıyor.
1: Dediler ki Faruk Opus Hoca ders veriyor. Çok yaşlı ama ben onu baba gibi çok seviyordum. 62 senesinde ders almaya başladım.

0: Sevgili Recep ben telefon açtı rahmetli. Gittim. Bana şöyle bir baktım. Ne olacak bu radyonun halini dedi. 100 tane İstanbul'a, 100 tane Ankara'ya, 75 tane İzmir radyosuna sanatçı alacağız dedim. Anlattım, listeyi eline verdim. Şunları yapmamız lazım dedim. Ve hemen bir sınav açıp 3 radyoya yeni elemanlar almak mecburiyetindeyiz efendim dedim. Şu andan itibaren sınav yapılacak ve oranın müdürü sensin dedi bana. Ben müdür muavini olayım dedim. Ve konuşmamızdan 3 gün sonra Ankara, İstanbul, İzmir radyoları için bir sınav ortaya kondu.
1: 6 Mayıs'ta imtihanlar başladı. Ta bir ay sürdü imtihan. 1 Haziran'da gittim, kapıya asılmış. İşte kazananlar, isimler yazılmış. Adımı görünce o kadar sevindim. Anlatamam.

0: Ey gidi güzel anılarım. Dede efendi her şeye şahitsin sen. Ne güzel günlerimiz geçti burada. Ne güzel. Ey büyük Allah'ım. Bir zamanlar 1966'da radyo imtihanlarına girerken burada Ziya Taşkent rahmetli burada bana bir ritim vurmuştu. Yıllar sonra onu anlıyorum ki Curcuna usulü. Ruhuna gitsin Ziya Taşkent. İşte her şey burada o gün başladı.
1: Yürüyüşüm değişti. Artık ben de sanatçı oldum. Artık ben de radyonun içinde şarkı söyleyeceğim diye çok sevinmiştim, çok.
2: Bu kadar sanata emek vermiş, ders almış insan arasında radyoya layık görülen bir insan. Bir kez o zamanki büyük hocalarımızın, üstatlarımızın böyle bir takdiriyle TRT'ye katılmıştır.

0: Stajyerlik devrelerinde bizimle beraber çalışmaya başladılar. Tabii onlar sanatçı vasfını kazanınca radyoda programlar yapmaya başladılar. Ve Ela sesiyle hemen temayüz edip sevilen, aranan bir sanatçı haline dönüştü.
1: İlk zamanlar 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir imtihan olurduk. Böylece konservatuar eğitimi gördük. Başarılı olanlar hemen bir şarkıyla, iki şarkıyla mikrofonlarda program yapmaya başladılar. Ara!

Allah selamet versin Kutlu Payaslı. Bir eseri dikte yapmıştı bize. Notaya almamız gerekiyordu. Ben o derslerden sonra sürekli piyano başında oturur çalışırdım. Bir gün Kutlu Payaslı'nın dikte ettiği programda benim çalıştığım eser geldi. Rast Metal. Ezberlemişim. Göstermediği, çalmadığı yerleri dırırırır diye gittim. Hepsini yazmışım. Hoca diyor ki ben bu kadar çalmadım, nereden yaptım diye.

0: Ela Altın 1966 döneminin en güler yüzlü, en güzel sesli, fonetiği ve diksiyonu en güzel ablalarımızdan birisidir.
1: Televizyonun kurulmasıyla birlikte de en çok hayrana sahip sanatçılardandı.
0: Okuduğu şarkıların her zerresini saniye saniye anlayabilirsiniz.
1: Uzun yıllar kendisini televizyonda seyrettim, radyoda dinledim. Hiç aklıma gelmezdi ki bir gün ben de Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı sınavını kazanacağım ve Ela ablayla birlikte aynı çatı altında uzun yıllar çalışacağım. Kendimi bu yüzden çok çok şanslı addediyorum.

0: Faruk Opus Hoca 7 Ocak'ta ben radyoya girdikten bir sene sonra rahmetli oldu. O kadar emeği vardı bende. Çok ağladım. Mezarının başında kışın çamur yağmur. İsmail Baha Süresan Hoca da oradaymış. Bizim dönem arkadaşlarından, sazlardan Yılmaz Yüksel Bey'e demiş ki bu evlat kim demiş, bu kızcağız, genç çocuk bu kadar ağlıyor, nesi oluyor demiş. Efendim talebesi oluyor demiş. O kızı bana getireceksin demiş. İsmail Baha Bey'in evinde de her cumartesi günleri müzik çalışması yapılıyor.
1: Ankara'da bir Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın olmadığı yıllarda Ela Hanım'ın da benim de hocam olan İsmail Baha Sürelsan'ın evinde adeta bir konservatuvar düzeyinde müzik eğitimi verilirdi. Sohbetler yapılırdı. Ela Hanım oraya da katılmıştır. Yani İsmail Baha Hoca da onu uygun görmüştür. Dolayısıyla klasik Türk müziği alanında da çok böyle zevkli icralar olmuştur.

0: Bir de diğer öğrencisi Ela Altın'dan soralım.
1: Efendim, saygıdeğer hocamıza gerçekten saygımız sonsuzdur. Kendileri o kadar titizlerdi ki radyoda, televizyonda, yayınlarında bile özellikle hocamı düşünerek eserlerimi seçerdim. Çünkü çok titizdi gerçekten. Bizler bir talebesi olarak iyi bir şekilde yetişmemizi isterlerdi.
2: Çalışması zor, klasik repertuar. Beste formundaki eserleri çalıştık. Bir bestenigar şarkı vardı, çok beğenir isterdi hocamız. Çok sürmedi geçti tarabı şevki baharım diye. Onu okurdum. Çalışmadan sonra çay döneminde çay içerdik. O eseri muhakkak benden dinlerdi. Oh evladım, ömrüne bereket derdi. Benim aslında bestenigardır adım, yani ondan dolayı. Çok.

0: parlak sesiyle, o güzel yorumuyla ve güzel kalbiyle, tabii kalp de çok önemli yorumda, her zaman insanları etkileyen bir sanatçı olarak ayrılmıştır.
1: Bizden önceki dönemin en değerli sanatçılarından ve mikrofonun onun sesinden korktuğunu söylerim ben her zaman. Ve hala da öyledir. Ve her zaman o sesi gümbür gümbür, icrası çok güzel, zerafetiyle, hanımefendiliğiyle, bize olan sevgisiyle, anaçlığıyla, yardımseverliğiyle her zaman o stüdyoda, radyo stüdyolarında benim örnek aldığım kişilerden bir tanesidir.
2: Avni Dilligil İstanbul'dan eşiyle beraber, Belkıs Dilligil'le beraber gelmişler. Tunalı Hilmi'de bir özel tiyatro kurmuşlardı.
3: 66 senelerinde Üsüp Sevdi oyununda tanıştık. Biz Ankara'daydık Avni Hoca ile beraber, Avni Dilligil'le müzikal bir oyun yapacaktık.
2: Ferdi Akarnur, Avni Dilligil, Belkıs Dilligil ve ben Şıp Sevdi oynadık. Ben bir şey bilmiyordum. Bir genç kız olarak, yani tiyatroda hiçbir deneyim yoktu. Avni Bey çok mutlu oldu. Bana gösterdiği her şeyi hemen kapıyordum. Ve dedi devam edelim. Ondan sonra Hisse-i Şaiya.
3: Hisse-i Şaiya'da biz Ela ile iki sevgili oynuyorduk.
2: İşte anne baba Avni Dilligil, Belkıs Dilligil. İstedikleri beyle evlendirmek istiyorlar. İkisi de ayrı, sürekli kavga ediyorlar.
3: Bir böyle kahve sahnesi var. Bize kahve ikram edecek. Ela kahveyi getirdi.
2: Tülyat yapmışım orada bilmeden. Al kocacığım diye.
3: Bu bir reaksiyon aldı. Yani bayağı bir reaksiyon aldı. Seyirci gülüyor.
2: O kadar hoşuna gitti milletin. Nasıl ayakta alkışladık inanın. 5 dakika ayakta alkışlandım. Radyodaki yaptığım bir programda, canlı yayında bir bey bağlandı. Ela Hanım, hatırlar mısınız size? Tiyatroda 5 dakika alkışlandığınız gün ben oradaydım dedi. O kadar duygulandım ki, ne güzel bir şey. Yazmış yazıyı, kul neylesin ne? Zeki Müren tiyatromuzun galasına gelmişti. Bir genç kız mikrofonsuz şarkı söylüyor, müzikal değil. Çok hoşuna gitmiş ve ondan sonra benim her çalıştığım gazinoya hem Zeki Müren geldi, Müzeyyen Senar geldi, Bülent Ersoy geldi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Televizyonlar tek kanal olduğu için siyah beyaz hep bizim dönem çıkardı. Taner Şener'le Eski İstanbul şarkıları Fesli Feraceli olarak birkaç dizi yaptık. Çok tutuldu o. Çok sevildi.

zamanlardan Üsküdar'a giderken beraber mizansenle televizyonda seyretmiştim. Çok beğenmiştim ve hala o mizansen herkes tarafından hatırlanır, seyredilir. Bu da onun oyunculuk yanını gösteriyor. Çünkü birçok filmde oynamış, tiyatroda oynamış kendisi.

0: O zamanlar televizyonlar tek kanal ya, sahnelerde seyreden gazino sahipleri bizleri bırakmadılar. Sürekli sahneye çıkın, sahneye çıkın. Birkaç arkadaş çıktı. Ben de çok teklif aldım. En sonunda Bebek Belediye Gazinosu'na anlaşma yaptık. İyi bir kadroyla. Çok büyük afişlerim vardı. O Aksaray'da, Şişli'de. Boydan boya bir duvarı kaplayacak kadar büyük masmavi gözler. Bu solist kim diye.
1: İlk önce onun gözlerini gördüm afişte. O gözler zaten yani çok şey anlattı.
0: 20 günlük diye anlaşma yapmıştık. 2 ay devam etti program. Deniz kenarında bir gazino. Yola kadar böyle iki taraflı sağlı sollu hep çelenkler vardı. Öyle bir geceydi. İstanbul'un tanınmış kişileri, hala da yani meşhur olan gözde kişiler gelmişti. 1:30'da sıra geldi. 4'te program bitti. İnanın. O kadar muhteşemdi. Hiç unutamam onu.

0: Ben Türk müziğini çok seven bir sunucu olduğumu çeşitli programlarda size söylemiştim, belirtmiştim. Sonunda bazı programlarda seyircinin isteğiyle şarkı söyleye söyleye gazinocuların teklifinden kurtulamadım ve sahneye çıktım. Bir programda Ankara'da benim solistim o 66'da giren sevgili Ela Altın'dı. Ela'yla aynı gazinoda, Grand Gazinosu'nda çalışıyorduk. İlhan İrem vardı, rahmetli sevgili İlhan İrem. Tanju Okan, o program çok güzel bir programdı ama sonunda Ela'nın sevgili kocası Savaş ve gazino patronu arasında bir tartışmalar çıktı ve bir sanatçının kadrodan eksilmesini istediler. Ben dedim ki, o giderse ben de giderim. Ela dedi ki, Mustafa giderse ben de giderim. Sonra benim ve bizim dediğimiz oldu. O anları, bu anıyı hiç unutmadım.
1: Şimdi hepimiz Ankara'dan, Ankara televizyonundan yetişmiş arkadaşlardık. Hep birbirimizi ekip olarak da hep kollar, gözetler. Çok samimiyetimiz vardı. Mustafa Yolaşan'ı çok severim. Radyoda da, televizyonlarda da birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Sesi de çok güzeldi, sunumu da çok güzeldi. Onu da kadroya aldık, birlikte çalıştık.

Gazino hayatı devam ederken dediğim gibi hem film çevirdim hem plak teklifi aldım. Birçok plak, 45'likler, long play, kasetler yaptım. En çok tabii meşhur ettiğim eser Ben Küskünüm Feleğe, Dert Bir Değil Bin oldu. Ve var da tabii ki.

0: Sahnelerdeyken bir de film teklifi aldım. Abdurrahman Keskiner'in Sabır Taşı. Murat Soydam, Ünsal Emre, Ahmet Mekin, Renan Fosforoğlu ve ben. O da tiyatrodaki gibi müzikal bir filmdi. Büyük kızım Eda 2,5 yaşındaydı. O da Murat Soydam'ın çocuğu rolünde.
1: Sürekli turnelere çıkıyordu ve tabii çok çok küçücüğüz. Giderken de hep böyle bir kağıda 30 gün yok mesela. 30 gün için birer çubuk çekiyordu. Diyordu ki Seda her gün bu çubukları çarpıya dönüştür. Ben de tabii bir an evvel gelsin diye belki günde 2-3 tane o çubuğu çarpıya dönüştürüyordum. Sonra o çubuk 30 tane çubuk bitiyordu ama annem gelmemiş oluyordu. Sonra annemle konuşuyordum. Anne hani bitti çubuklar neredesin? Kızım fazla mı işaretledin acaba diye. Çünkü hep böyle hasret büyüdük. Anneannemiz baktı, bakıcılarla büyüdük.
0: Kandil günü tatil oldu. Dedim çocukları gideyim uçakla hemen günübirlik göreceğiz. Ertesi gün dönmemiz lazım hemen Gazinü'ye tekrar. Geldim Eda'nın kolu kırık. Anlamamışlar incinmiş diye bakıyorlar. Şöyle bir elledim çocuk bileği çıtır çıtır kırık. Acil hemen hastaneye gidiyor. Alçılara koyduk bilmem. Ben İstanbul'a gittim tekrar ağlayarak sahnede şarkı söylüyorum. O kadar zor şeyleri var ki yani. Hep böyle güzel günlük güneşlik geçmiyor hayat.
1: Ama tabii ki annem bunları hep bizim için yapıyordu. Çok fedakar bir anne. Yani anneliğini asla tartışamam. Evinde her şeye yetmeye çalışan, torunu için hani ölen, yani bizler için inanılmaz fedakarlık yapan bir insandır. Biz yani her şeyimizi ondan öğrendik.
2: Yalnızım, yalnızım.
0: Gazinolar kapandıktan sonra beni hocalar, radyodaki hocalar çok severdi. Çok çalışkan bir talebeydim. Ela, gel sen tekrar radyoya gir. Bak sahneler kapanıyor. Sen o sahnelerin adamı değilsin derlerdi. Radyoda tekrar imtihan açıldı. Yetişmiş sanatçı almak için stajyer değil. Beni aldılar. 85'te tekrar radyoya döndüm.
3: Benim, ne yapıyorsun?
4: Akşamın konserini mi çalışıyorsun?
3: Evet evet akşam konserimiz var.
4: Ay ne güzel burayı görünce eski hatıralarım canlandı gözümde.
3: Ya
4: hazır
3: mi?
4: Mikrofonlar da varken gel bir Nihavent şarkı okuyalım.
3: Nihavent tamam ne yapalım? Ne okumak istersin?
4: Kimse yetmem şikayeti tamam. Ağlarım ben halimi.
3: Tamam hadi bakalım.

0: Bütün sanat dalları için geçerli olan o disiplin ve işine saygı konusunda annemin asla affı olmadı.
1: Disiplin olmazsa derbederlik olur, lakaytlık olur. O disiplini koyduğunuz zaman bir standart bir duruşunuz olur. Hocalarıma çok saygılıydım. Gidişim gelişim ona göre, aman laf etmesinler, aman bir şey olmasın diye böyle temkinli hareket ederdim. Onu da çocuklarıma, aman etrafına saygılı ol, hocalarına, arkadaşlarına herhangi bir olay olmasın. Dersinde, işinde disiplin olursan daha başarılı bir yere gelirsin.
0: Üniversiteye daha yeni başladığım 16-17 yaşlarımdayım. Okuldan çıkıyorum ve Ankara Radyosu'nda Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'na devam ediyorum. Okuldan gelmişim, her genç kız gibi altımda bir tayt, üstümde uzun bir gömlek tunik var. Radyodan içeriye girdim ve annemle karşılaştım. Annem şöyle bir baktı bana.
1: Eda, olmaz dedim. Böyle şeyle gelinmez radyoya dedim. Hemen dedim buradan taksiye bin, kapının önünde taksiye bindirdim. Beklet, git pantolon giy, doğru düz bir pantolon giy, öyle gel dedim.
0: Bu kurma, yakanda taşıdığın o kimliğe ve TRT ismine yakışır olmayı öğreneceksin her şeyden önce dedim. Ben öğretmeninle konuşacağım. Git kendine çeki düzen ver, öyle gel dedim.
1: Özgen Bey'e de dedim, belki Eda geç kalabilir, böyle bir durumumuz var. Ay, Özgen Bey de çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. O da bana da bir saygıdır dedi.
0: O an için bunu anlamam mümkün değildi ama yıllar geçtikten sonra o sorumlulukla yaptığım işin bilincine vardığımda vermek istediği dersi çok daha iyi anladım. Ay canım,
1: sevgili günler. Ya. Ay, ellerine nasıl? Sağlık. Özlemişim. Vallahi canım çok benim. Güzel bir şey. Çok müzik çok güzel bir şey.
2: Yanlış söze ve yanlış şarkı okuyana isyan eder. Yeni evliyiz. Ev hali işte. Banyodayım. Efendim, kendi kendime mırıldanıyorum. Aniden kapı açıldı, Ela Hanım girdi. Hayrola, bir şey mi var dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Sen ancak simit satarsın bu sesle dedi. O gün bugündür ağzımı açmıyorum, şarkı söylemiyorum.

0: 1985 senesinde radyoya girdikten sonra 2008 senesinde emekli oldum. Ve çalıştığım dönemlerde Feri Sıdal Hoca ile beraber denetleme kurulunda 2-3 sene çalıştım.
1: Yöneticilik yıllarımda kendisinin tarafsızlığına, bilgisine ve önemli olarak da bir sınavda karşıdaki adayı heyecanlandırmayacak derecedeki o şefkatli anne ağzıyla konuşmalarına da tanık olduğum için birçok kurullarda görevlendirdik kendisini. Yarışmalarda, ses yarışmalarında görevlendirdik. Hem solistik yaptı, hem orada jüri üyeliği yaptı. Denetleme kurullarında yine görev aldı. Ve daha sonra da dostluğumuz devam etti.
2: Birçok kişi bilir. Usul dediğimiz düm teklerle vurulan, sağ el, işte sol elle ayarlanan, vurulan usullerimiz vardır. Şarkı ritmini ayarlamak için. Yıllar içinde biz bunu sadece şarkı söyleyip kullanmamaya başladık. Sadece bir eserin ritmini tereddüt ettiğimiz zaman usulünü vurup şöyle oturması lazım diye heceleri oturtmuşuzdur. Ama Ela abla bunu yıllar içinde her programda defalarca usul vurarak okumuştur. O alışkanlığını hiç kaybetmemiştir. O yüzden bir hayranlığım vardır kendisine.
0: Usul vurarak okurum ben. Usul eseri kalıplar daha bir şey düzgün bir şekilde ortaya koyar. Yani usul vurmadan okuyan da demiş eser dağılır. Usulün dışına çıkar. Şimdiki tavır mesela hep dinliyorum. Kesik kesik heceler. Arabesk türünü ben arabeski de çok severim ama bizim özel Türk müziğinin özelliği ayrıdır. Bizim dönemimizde aranan ses özellikleri, sesin pesi, tizi ve oktavı, güçlülüğü, şiddeti derlerdi. Şiddetli şarkıya girilir, meyan açılır, bitişte ona göre ve sesin rengi aranır, renk. Mesela dinlediğiniz zaman o ses kime ait olduğu belli olurdu. Gırtlağından, titreşiminden, sesin şiddetinden. Şimdi yani pek onlar aranmıyor.

0: Ela ablacığım, biz bir Ağrak Sakışarak geçiyoruz. Bize eşlik eder misin şimdi?
1: Tabii,
0: Çok az.
1: memnuniyetle.
0: Ondan sonra sana sürprizimiz var bugün.
1: Aa,
0: Evet.
1: güzel.

Bir program sırasında güzel bir eser vardı, Seyyah Şarkı. Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun. Onun bir yerinde koromuz sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor. Ben de yönetiyorum programı. İlk eserin de mutlaka koro okuması gerekiyor. 3-5'ten sonra öfler püfler başladı. Sazla sesi bir türlü bağdaştıramıyoruz. Ela abla, Vedat'cığım kulağına bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ben zaten hani böyle bunalmışım. Ela abla sonra söylesin. Hayır, şimdi söylemem lazım dedi. Geldi yanıma. Bunu ikinci eser yapalım da ben okuyayım dedi. Birden gözümün ışığı ferlendi. Ela ablacığım çıktı. İkinci eseri, birinci eser yaptık. O eseri öyle bir okudu. Öyle güzel duygu geçirdi ki.

Çok hoşuma gidiyor. Dolu dolu bir ses gibi geliyor. Hatalarımı görürüm. Güzel okuduğum yönleri görürüm. Kendimi eleştiririm. Düzeltmeye çalışacağım yerleri not alırım. Böyle zaten şey yaparım. Bir yere geliniyor.

0: Beyat Araban eserler okunuyor. Vedat Kaptan. Bana ne oldu? Değişti şimdi halim okudu. Allah'ım şu an bile ağlarım. Havluyu başıma geçirdim. Hüngür hüngür ağladım.
1: Ağlama sakın.
0: Hüngür hüngür. O kadar güzel bir ses. Beyat Araban da öyle. Radyodan kopuşum. Ve Allah'a şükür 56 senedir hemen hemen 66'dan beri 53 mi oluyor? Hem televizyondan hem radyodan ararlar. Hiç yalnız bırakmadılar.
2: Benzemez kimse sana.
3: Buyurun.

Vallahi bizim dönemde musikinin en güzel dönemini yaşadık. En parlak dönemi, sevilen dönemini yaşadık. Bak.

0: müziği dinleyen bile yok. Artık eski kaliteyi ben göremiyorum ve üzülüyorum da.
1: Bakışından süzülen
0: sahneler gerçekten yarış isteyen bir ortam. Mücadele etmek çok zordu. Hep büyük az solistler var. Onlarla birlikte çalıştım. Birlikte mücadele ettik. Şükürler olsun, sağlığım yerinde. Şimdi emekli oldum. Burası çok güzel bir ortam, yazlıktayız. Ayvalık çok güzel, havası çok güzel. Burayı çok seviyorum, Ayvalık'ı.
2: Allah sana bunları gösterdi.
0: Ne çabuk da geçti hayat.
2: Öyle.
0: 72'de tanıştık. 51 sene oluyor evleneli. Nasıl geçti o günler ya?
2: Ya diyorsun da 80'i açtık Elacığım yani.
0: Sen açtın, ben değil.
2: Seni saymıyorum. 73 senesinde evlendik biz. Evde hakikaten ben ailemden de görürdüm. Hanımın otoritesi geçiyor. O zaman daha çok huzur buluyorsunuz. Erkek karışırsa her işe olmuyor. Evi kurtaran hanım, hem benim eşim sahneyi kurtardı, hem evimizi kurtardı. Onun için ben eşime 80 yaşında da aşığım.

0: Şahane, şahane. İşte
1: İşte
0: bu.
1: böyle, bu da senin sevdiğin şarkıydı Savaşçım.
0: Bu.
1: Beklerim her gün bu saat.

Koşularım.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Bu salı binde orkide mısır yağı 469 lira. Yörsan tereyağı 389 lira.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Kıymetli izleyenlerimiz, hepinize gönülden sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Biz köprü programına başladık sevgili Ahmet Tuzlu ile birlikte. Evlerinize misafir olduk, gönül konaklarınıza misafir olduk. Türkmen elinden çok güzel bir türkü ile başladık. Ben Karadeniz'e doğru köprümüzü kurmaya devam edeceğim. Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Köprü programımız başlıyor.
1: Başlıyor efendim.

0: Birbirinden kıymetli saz üstadlarımızın hepsinin gönüllerine, yüreklerine sağlık. Ne kadar keyifli oldu değil mi Ahmet Tuzlu?
1: Çok güzel oldu.
0: Önce Ehl Ocağan dedik, Artvin'e gittik. Sonra?
1: Kerkük'e gittik, Türkmenelli'ye gittik. Helli'den dağlar kamış dedik. Bak işte köprüyü kurduk böylece.
0: Bir şey diyeceğim, Helli'den dağlar, izleyicilerimize açıklayalım aslında hani anlam
1: tabii
0: olarak.
1: Bunu hep sormuşlar benden, Helli'den ne demek? Şimdi Hel bizde çok kullanılır, kakule'dir. Bir baharat çeşididir. O çayda da kullanılır bizde, yemeklerde evet. De kullanılır. Hatta bayramlarda bizde yapılan külçe deriz biz, kurabiye aslında. Her bayramın olmazsa olmazı. Orada da kullanılır. Yani o koku, o kakule'nin kokusu Helli'den dağlar kamış değil aslında benim araştırmalarıma göre. Yani Helli'den bağlar kamışmış. Eskiden
0: evet.
1: Bu Osmanlı macunu var işte hala İstanbul'da da ve Anadolu'nun birçok bölgesinde satılır. Çubuklara sarılan o macunlar var ya, eskiden kamışlara sarılıyormuş. Helli'den evet. O macunları da helli yaparlarmış bizde, yani kakuleli dediğimiz.
0: İşte onun kokusunu da türkülerimizle izleyicilerimize iletmiş olduk.
1: Evet.
0: İyi ki türkülerimiz var. Bu güzel geleneklerimiz, tabirlerimizin hepsini yaşatıyoruz türkülerimizle. Şimdi Hemşin'e gidiyoruz.
1: Ondan önce istersen bir piyano başına ben geçeyim. İzin verirsiniz
0: tabii. Tabii tabii, ne demek ne demek.
1: Piyano başında piyano ile bir Kerkük türküsü seslendireyim ki... Altın Hızma mesela. Altın Hızma'yı ilk piyanoda seslendiren de İhsan Ekber. Buradan kendisine selam olsun. Benim kıymetli hocamdır. Emeği çoktur üzerimde. Ve ondan sonra Ömer Türkmenoğlu yine piyanoyla seslendirdi. Ben de onların izlerinden gitmeye çalışacağım. Altın Hızma diyeceğim. Kıymetli Profesör Doktor Hocam Aytekin Albuz ile birlikte
0: keyifle dinliyoruz. Keyifle dinliyoruz.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Özlem.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Buradan Giresun'dan bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Çok güzel bir türkü. Hüseyin Dilaver'in ruhu şad olsun. Çok değerli bir üstad, Karadeniz ozanı. Çok güzel türküler bırakıp gitti. Biz de elimizden geldiğince layıkıyla o eserlere can vermeye çalışıyoruz.
0: Bence hak ettiği değeri verdin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel söyledin gerçekten. Şimdi Kerkük'e gitmek istiyorum ben. Ana meni oyat, oyat dediğimiz uyandır. Ana meni oyat, giderem talime. Bu da öyle bir türkü.
1: Çok devam merak edelim. Ettik.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Bu salı binde Nescafe hazır kahve çeşitleri 189 lira. Keyifçe kavrulmuş kaju 219 lira.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım. Umutsuz sevdanın veda buğsesi, derin bir yalnızlığın ortasındayım. Ben dünün öfkesinde, sen yarının derdinde. Ruhum hep hazan, hep zemheri. Sen uzak baharların neşesi. Aydı mevsimin rüzgarı da olamayız, güneşi de gülüm.

Yüreğim başka söyler, dilim başka. Yine de sorgulama çok fazla. Yokluğuna alıştır beni, çarem yok. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Yüzünü ezberleyen ellerim ateşe dursun. Kokun silinsin gecelerimden. Bu sevda ömrümün vebali olsun. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Ben senden gidemem.

0: Ali abi nasıl, beğendin mi yaptığımız müziği?
1: Çok güzel. Yani provalar sırasında dinledim zaten Emre'cim. Çok güzel, çok keyifli bir eser. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
1: Sanat da böyle bir şey zaten.
0: Evet, işte ekranda ve bizim sahnemizin vizyonunda da Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları da kullanıyoruz.
1: Çok güzel
0: Biz
1: fotoğraflar.
0: fotoğraftan biraz etkilendik.
1: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar hani yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.
0: Evet,
1: Çok
0: hocamızın da
1: güzel.
0: gönül gözüne teşekkür ediyoruz. Sen de şiirinle bize renk kattın ve duygunu yükledin. Teşekkür ediyoruz Ala.
1: Sağ ol. Buracıkta hemen çiziktirdik diyelim. Eser o kadar güzel ki için. Çok kolaydı
0: Sağ ol.
1: yazmak benim için. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Arkadaşlarımın
1: Zaten
0: da ellerine
1: arkadaşlarımız
0: sağlık.
1: hepsi muhteşem. Takım halinde de teker teker.
0: Ali Çınar olarak senin şair tarafını ben ve birçok insan biliyor abi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarında. Kendine iyi bak, tedirgin, hep sonradan gibi birçok şarkısına söz sahipliği yaptın, sözlerini verdin.
1: Benim adıma çok gurur verici, onur verici bir şey. Ahmet Kaya'yı tanımış olmaktan da ayrı mutluyum. Tabii gazetecilik dönemlerinde başladı bizim tanışmamız. Yorgun Demokrat dönemi. Hatta ilk kapak olduğu müzik dergisinin röportajını yapmıştım. Ondan sonra tanıştık. İşte beğenmiş o röportajı, dedi ya sen başka şeyler yazıyor musun, şiir falan filan. Dedim evet. Dedi ki bir albümüm hazır ama sıradaki, sonrasında bak seni arayacağım falan böyle. Gerçekten bir vakit geldi ve aradı beni. İşte ilk çıkan eserlerden biridir.
0: Ahmet abi anlatmamız tabii şu dakikalara sığacak kadar bir kişilik değil. Bizim için çok özel. Ama biz senin bu eserini izin verirsen seslendirelim.
1: Keyif duyarım,
0: Bir müzik
1: keyif
0: arası
1: alırım.
0: yapalım. Sonra sohbete devam edelim.

yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğüsler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?

0: Benim için ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizlerin de çok keyif aldım. Çok
1: Teşekkür
0: güzeldi
1: ederiz Ali abi. Yani
0: gerçekten.
1: bu şarkılar tabii bizim dillerimize, tabii tüm Ahmet Kaya dinleyicilerinde pelesenk olmuş ezgiler. Ki benim işte yıllarım senin kadar Ahmet abiyle geçti.
0: Doğru.
1: 18-19 yaşında tanıştım ve yaklaşık 10 yıl kadar onunla çalışma fırsatı, onunla bir abi kardeş olma fırsatı yaşadım. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve sen de o süreçlerde
0: Hep,
1: beraberdik.
0: hep.
1: Çok güzel günlerdi. Yani ben o zaman hatırlıyorum senin stüdyoya gelmen, işte bir araya gelmemiz, yurt dışında konserlere gitmemiz.
0: Evet, yurt
1: Ne
0: dışı
1: günler ne
0: konserleri
1: günler.
0: çok keyifli oluyordu. Hatta bir de Kent Ozanları diye kurduğunuz bir grup ve yapımcısı
1: Evet,
0: Ahmet
1: biz o
0: Kaya'ydı
1: zaman
0: o
1: konservatuvarda
0: dönem.
1: arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Kent Ozanları, ki o dönemi takip edenler hatırlarlar. Ahmet abi bizim ilk yapımcılığımızı yapmıştı. Güllerin İçinde diye bir albüm, benim
0: Evet.
1: ilk bestemi. Bizim için çok ayrıydı. Klibimizi çekti, yapımcılığımızı yaptı. İyi ki
0: Kesinlikle.
1: onunla yollarımız kesişmiş
0: Aynı
1: abi.
0: şekilde yani ben de bir iki cümle söylemem gerekirse hani özgürlük herkes için diye düşünen ve öyle yaşayan
1: Evet,
0: biriydi.
1: evet.
0: En yakıştırdığım şey sahiciydi o. Ne konuşuyorsa oydu.
1: Aynen öyleydi.
0: Ve hani çok star gördük ya ben magazin kökenliyim çok yani yolculuğumuzda 19 yaşından beri. Bazıları işte parlar söner. Ben Ahmet Kaya için diyorum ki o puslu sisli gecelerde de parlayan bir yıldızdı.
1: Aynen öyle ve halen de devam ediyor. Çok
0: Kesin.
1: yani nasip olmaz herkese. Kent Ozanları demişken, Güllerin içinde

0: şarkımı, benim ilk bestemdir, sözlü bestem. Onu okumak isterim. Müziği benim, sözleri Emre Demirhan arkadaşıma ait. Arkadaşlarımla beraber çalıp söyleyelim.
1: Çok keyif alırım. O günlere de dönmüş oluruz
0: Sağ olun.
1: birlikte.
0: Evet.

0: Arkada yine perdede İbrahim Hoca'nın çektiği, İbrahim Kalın Hoca'mızın çektiği bir fotoğraf var. Dağlar. Dağlar bizim türkülerimizde, şarkılarımızda
1: Evet.
0: her zaman bize yoldaş olmuş bir simge. Her program için fotoğraflar seçiyoruz. Bunu da özellikle bu program için seçtim.
1: Çok güzel.
0: Yusuf Hayaloğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Kaya olunca Yusuf abinin de çok dağlarla ilgili sözleri,
1: Şarkıları,
0: şarkıları
1: sözleri var, doğru
0: var.
1: diyorsun.
0: Ben bu sefer sözleri Yusuf Hayaloğlu'nun, müziği Ahmet Kaya'ya ait olan Vur Sırtına diye bir eseri var. Biz de arkadaşlarımızla konserlerde çalarız. Onu seslendirelim. Senin de arkadaşlığın olsun oldu.
1: Çok çok yani çok değişik sohbetlerimiz vardı onunla böyle. İşte bazen seni çok kıskanıyorum abi falan. Yo ben seni falan. Yani ama konuşmalarda bile yani herhangi bir basit güncel bir cümlede bile öyle derinlikleri vardı ki. Yani ayrı bir yetenek. İkisinin de ruhu şad olsun. Hem Ahmet Kaya'nın hem
0: Evet.
1: sevgili Yusuf abinin.
0: Bu eseri seslendirelim, vur sırtına, çalıp okuyalım abi.

0: Senin yazdığın her söz çok güzel. Ki ben
1: Teşekkür ederim.
0: seninle müzik programı yaptım. Yani konserlere çıktık beraber. Bir sürü özel günlerimiz var. Hep sonradan şarkısının hikayesini şöyle kısaca bir anlatır mısın?
1: Yani Ahmet Kaya'nın o üretkenliği zaten moda sokuyordu insanı. Neler çıkartabileceğini besteci olarak biliyordum. Ya ben şeyden örnek vereceğim. Atilla İlhan'ın şiirleri çok zordur. Onları
0: Evet.
1: bestelebiliyorsa bir sanatçı her şeyi yapar durumu. İşte Kilyos falan, Açık Hava falan bağlama elinde. Böyle bir hani bağlama yanımda gözüm durum olduğunda ben bilirdim. Bir dolaşıyor. Hep sonradan o başı yalnızca çalmaya başladı. Dedim Ahmet abi devam et durunca. Dedi ki devamı yok.
0: Senden
1: Dedi,
0: bekliyor
1: tabii
0: tamamlamak.
1: sen de dedi ki o zaman yaz ben de devamını getireyim. Yazarım devamını getir vesaireyle başlayan. Aslında şiiri çok uzundu. Ama o kadar hani yeterli geliyor ya bazen.
0: Evet,
1: Hani çok
0: evet.
1: basitmiş gibi, herkes yazarmış gibi geliyor bazı sözler. Tek dizelik şiirleri vardır Japonların. Çok değerli bulurlar onlar. Benim için şarkı aslında tek dize. Ne sen Leyla'sın ne ben Mecnun.
0: Vay be.
1: Orada bitiyor.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: aşk var bitti, aşkı hiç yaşayamadık, aşık olamıyoruz gibi. Herkes herhalde o yüzden benimsedi. Ahmet abi de çok güzel, çok iyi söylüyordu gerçekten. Yani benim de çok sevdiğim bir şarkı çıktı ortaya.
0: O zaman hem şiirini senden dinlemiş olalım hem de eseri çalıp söyleyelim izninle.
1: Naçizane keyif alırım.

Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

0: Ali abi ne besteler değil mi?
1: Ne
0: Tamam söz,
1: besteler.
0: sen,
1: Tabii
0: Yusuf
1: tabii.
0: abi, Atilla İlhan, nice şairler var farklı. Ama besteler de çok kuvvetli. Yani Ahmet
1: Çok.
0: abinin o, yani herkes ezberledi, herkes okumak istiyor, çalmak istiyor. O eserlerden bir tanesini daha çalacağız şimdi izinle. Sözler yine Yusuf Ayaloğlu'na ait. Hani benim gençliğim nerede?
1: Çok güzel. Çok güzel bir eser. Bir dörtlüğünü naçizane okuyabilirim
0: Çok
1: ben.
0: seviniriz abi.
1: Hadi
0: Seve
1: bakalım.
0: seve.

Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacığım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim...

0: programımızın sonuna geldik Ali abi. Tabii programımızda birbirinden değerli sanatçılarla beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Ben
1: Kesinlikle.
0: onların isimlerini de söylemek, tekrar zikretmek istiyorum. Piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaş Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu ve davulda Ömer Aslan. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ya da uzun zamandır beraber çalıştığım arkadaşlarım. İyi ki onlarla beraberiz. Ümit Yılmaz ile doğaçlama ve konserlerimiz her zaman beraber oluyoruz.
1: Çok güzel bir takım oluşturmuşsun. Hepsinin eline sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok başarılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyfi ortak oldum. Ortak ettiniz beni.
0: Senin de
1: Çok keyif aldım.
0: projelerinde, yaptığın işlerde başarılar diliyoruz abi. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yayın hayatınız uzun ömürlü olsun
0: Ah,
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ederiz.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa
0: gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu salı binde Pınar tam yağlı taze kaşar peyniri 299 lira. Yörsan %3 yağlı süt 57 lira 50 kuruş.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli şefimiz Baki Kemancı ve yönetimindeki çok değerli sasanatçısı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Yine bir hoş seda gününde sizlerle buluşmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri bu geceye bir hoş seda bırakmak için huzurlarınızdayız efendim. Hepinize saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz. Yine bugün bir hoş sedada çok değerli bir konuğu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Muhteşem sesiyle efendim, kendine özgü tavrıyla, o harika şarkılarıyla çok değerli bir solist ve benim çok çok sevgili konservatuvar yıllarından dostum, bizi kırmadı bu akşam bir hoş sedaya konuk oldu. Evet, davet etmek istiyorum efendim. Ümit Yaşar bizlerle.

0: Nasıl güzel bir yorum efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Ümit'ciğim. Ne iyisin, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Efendim biz her ne kadar aynı camiada da olsak, tabii evet. Okul yıllarından sonra herkes farklı branşlarda devam etti. Bizler TRT'de, sevgili Ümit'ciğim de.
1: Sahne koştum.
0: Evet, sahnelerde. Ama ne güzel ki burada buluşup ben çok teşekkür ediyorum.
1: Yıllar sonra için. Okulun haricinde, konservatuvarın haricinde başka bir platformda yan yana gelmek, meşk yapmak benim için büyük bir şeref. Çok mutlu oldum.
0: O şeref bize dair. Canımsın vallahi. Hoş geldin. İyi ki
1: hep
0: geldin.
1: Hep izliyoruz, hep gözlüyoruz zaten.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok dostumuzla beraber hep biliyorsun haberleşiyoruz
0: evet,
1: bir şekilde ama.
0: Evet, çok da selamlar getirdim sana.
1: Öyle mi?
0: Sohbet edeceğiz ama.
1: Tamam.
0: O güzel sesinden hemen bir tane daha dinleyebilir
1: tamam,
0: miyiz?
1: Tamam, seve
0: keyifle.
1: Seve seve hemen.
0: Ümit Yaşar sizlerle efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum değerli şefime ve sevgili arkadaşlarıma. Evet, muhteşem.
1: Fedacığım, ha.
0: Senin sesinden öyle güzel bir tınısı var ki sesini. Sen neydi üflüyordun okulda? Hala devam mı bilmiyorum.
1: Neyi? Bir daha söyler misin?
0: Ne üflerdin okulda?
1: Aynen, devam devam.
0: Sesinin tınısını da ben bir neye benzetiyorum, biliyor musun?
1: Canım,
0: söyleyen
1: çok,
0: oldu mu?
1: Yani enstrümanla kaynaştığın zaman zaman içinde enstrümanla bütünleşiyorsun. Bazen yorumlarında, tarzında, o anlamda, o üslupta okuyorsun. Yani bu genelde öyledir ya biraz da.
0: Enstrüman çalanlar zaten okuyucu olduklarında hançereler çok değişik oluyor. Diğer, yani çalmayan solistlere göre daha farklı bir işleyişi var ama senin o sesinin buğusunu ben sazınla da çok örtüştürüyorum.
1: Şimdi aslında şöyle bir şey. Bir solistin enstrümanist olması çok büyük avantaj. Yani hem enstrüman çalıp hem söylemek ayrı bir meziyet ve onunla bütünleştiğin zaman tabii o işte glissandolar, o benim o kaydırmalar, böyle neyin vermiş olduğu bir şey var yani. O
0: Allah
1: otunu
0: Allah.
1: Öyle büyüdük ki. Iç
0: devam mı saza, devam?
1: Hala sahnede ben sahne performanslarımdan üflüyorum.
0: Çok güzel.
1: Birçok şarkıda. Böyle bir şeyimiz var. Bırakamam, böyle şansım yok. Yani,
0: tabii, hem unutmamış oluyorsun.
1: Tabii kesin. Evde de bazen böyle bir haşır neşelik oluyor. Böyle elime alıyorum, evet, neyifliyorum. Yani çok seviyorum ben, çünkü sazıma aşık bir adamım. O konuda
0: ne güzel.
1: Şeyin,
0: aman
1: yani,
0: aman bırakma. Çok
1: yok,
0: da
1: bırakma.
0: Çok da yakışıyor sazın sana zaten. Sevgili Ümit'ciğim, az önce bir doktor dedik. Yani doktoru çok kişiden ben dinledim ama senden bir başka geliyor sanki.
1: Klasikleşti şarkı. Bir de enteresan bir şarkı.
0: Değil mi?
1: Geçen çok değerli bir dostumuzla sohbet ediyoruz. Dedi ki hakikaten doktor şarkısı bayağı bildiğim klasik literatürüne girdi. Her yerde, her şekilde, yarışmalar olsun,
0: bir
1: yerde doktor okumaya başlandı.
0: Evet.
1: Doktoru da sevdiren tabii Bayram Şamplar. Buradan değerli hocamıza da selamlar olsun. Onun da emeğine, kalemine sağlık. Ben de bayağı bir gündeme geldi. Doktor şarkısı.
0: Zor bir eser aslında.
1: Çok.
0: Yani ve senin hançeren o kadar müsait ki buna. Her yerde de isteniyor artık. Senin marş gibi oldu. Biz de istesek okur musun acaba?
1: Başımı söze ve severim.
0: O zaman
1: hemen,
0: biz keyifle
1: hemen
0: doktoru dinlemek
1: tamam,
0: istiyoruz.
1: Tamam, seve seve. Hocam.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sen bizi ne yaptın?
1: Baki hocam varken, üstadları varken söylememe şansı var mı?
0: Ah çok muhteşemdi.
1: Çok teşekkür
0: ya,
1: ederim.
0: Ne seslerimiz var, ne yeteneklerimiz var. Allah sesine sağlık versin.
1: Cümlemize
0: ömrüne
1: inşallah
0: bereket versin.
1: Kurban olurum.
0: Uzun
1: çok
0: ömürlerle inşallah bu sahnelerde bol bol şaka biz
1: hep
0: de
1: beraber,
0: bol bol dinleyelim
1: hep
0: inşallah.
1: İnşallah. Hep
0: çok
1: beraber.
0: Muhteşemdi değil
1: canımsın,
0: mi efendim?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi ben de şöyle biraz minik hareketleneyim.
1: Hadi
0: mi? Ne dersin Ümit'ciğim? Söyleyin tamam, yıldızlar, sevgilim, nerede? Beklerim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Size bravo sevgili şefim Baki Kemancı. Alkışlıyorum yürekten.
1: Baki abim. Ne güzel eserler hakikaten.
0: Çok, hepsi çok güzel. Sen aynen doktoru söylerken bir şarkı daha var senden. Hepsini çok güzel söylüyorsun ama bir çok şarkı güzel daha var senden. Çok sevdiğim. Sanıyorum o senin çıkış yaptığın şarkılardan biriydi değil
1: hangisi
0: mi?
1: Hangisi?
0: Ateşlerde Yanacağım.
1: Oo, evet tabii ilk.
0: Bugün
1: ilk
0: repertuarda yok sanırım.
1: Yok ama...
0: Ay bir oku.

0: musun ne güzel.
1: Keşke haberim önce. Tabii ki yani hocamda da vardı sıkıntı.
0: Şöyle bir ateşler dayanacağım yapsak mı minicik bir?
1: O zaman
0: ben
1: bir
0: böyle doğaçlama çok yapıyorum galiba. Özür
1: hocam,
0: diliyorum.
1: Hocam La Minör alma şansın var mı?

0: Gönül almacı oldu.
1: Çok güzel gönlümüzü aldın gerçekten. Muhteşem. Çok çok güzel bir şarkı. Bu da bu senin ilk çıkış şarkın.
0: İlk yani... çıkış şarkı. 97-98 senesinde. Tabii tabii. Barış Engürlü. Çok değerli kardeşimin bestesi. Biz hatta şöyle bir anısı var şarkının. Biz o sene albüm bitirmiştik aslında. Albüm bitmişti. Fakat bir şarkı eksikti. Bizim hayalimizde bir şarkı var. Onu bulmamız lazım. Yani lokomotif şarkıyı böyle bir kafamızda oturtturamadık aslında. Sonra o zaman içerisinde bir telefon geldi. Yine müzisyen değerli kardeşlerimizden. Ya dedi stüdyoya gelir misiniz? Bir şarkı var elimin altında. Dinlemeniz lazım bu şarkıyı diye. Hiç heyecanla böyle koşturduk gittik bak falan. Bu şarkıyı dinlediğimiz anda dedik ki tamam bulduk bu şarkıyı. Yani lokomotifi bulduk.
1: Kısmette öte yol yokmuş.
0: Bunala kadar da 6 ay falan albüm bekletildi yani. Hani çıkartmadık da albümü. Sonrasında Ateşleneceğim arkasına Doktor. 97-98.
1: Sonra
0: güzel senelerde.
1: Devam edeceğiz.
0: Aynen öyle. Aynen
1: gerçekten öyle. O senin kısmetinmiş ve orada seni bekliyormuş. Ve belki de kaderini kısmet değiştiren bir kısmet olmuş bu.
0: Aynen öyle.
1: Yine biz o güzel sesinden güzel bir eserle devam edelim mi?
0: Seve seve. Neler var neler yok bakalım.
1: Keyifle dinliyoruz o zaman.
0: Hadi bakalım. Teşekkür ederim.

0: Biz burada öldük galiba.
1: Ya çok seviyorum mesela. O yüzden çok böyle güzel, okumaya çok istiyorum.
0: Efendim nasıl muhteşem bir ses. O nasıl çok çıkışlar, o perdelere dokunuşlar muazzam.
1: Gurur olurum. Çok teşekkürler.
0: Çok güzeldi Ümit'ciğim. Biz doyamıyoruz yani. Bu program bitmesin. Ben şöyle biraz hareketli gideyim de İstanbul'un semtlerini dolaşalım mı efendim şöyle?
1: Hadi dolaşalım.
0: Sevgili şefim, İstanbul'un semtlerini şöyle dolaşalım mı beraber? Hadi o zaman. Kız sen İstanbul'un neresindensin diyoruz o zaman. Buyurun.

0: Efendim çok değerli izleyenlerimiz, biz burada çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında aynı keyfi yaşamışsınızdır diye ümit ediyoruz. Tekrar ben sevgili konuğum ve sevgili dostuma çok çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedada haftaya görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Tanzimat, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Bu salı binde Pınar tam yağlı taze kaşar peyniri 299 lira. Yörsan %3 yağlı süt 57 lira 50 kuruş.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Emeğinize sağlık. Hoş geldiniz efendim. Zireyani sınırsız ezgiler efendim. Bir kez daha sizlerin huzurunda. Ekran başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bir kez daha sizlerle buluşmanın efendim böyle tatlı, güzel huzuru ve heyecanı var. Davet ediyorum Yıldız efendim sevgili Aydan Kaya'nın buyursunlar.

0: Şahane bir ekip. Şahane insanın okudukça okuyası geliyor.
1: O zaman bu akşam bolca okuyacaksın diyelim.
0: Bolca okuyalım valla. Şahane bir ekibin var. Tebrik ediyorum hepsini. Ağzınıza yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Mehmet Han Diş Budak önderliğinde efendim şefliğinde gerçekten kıymetli yol arkadaşlarımız var olsunlar. Bir alkış kuzeycim şefimiz için gelsin.
0: Aynen ben de. Akıyor. Ya yani insan böyle hani şeydir ya
1: okudukça
0: böyle.
1: Okuyası
0: evet, okudukça
1: gelir.
0: Okuyası gelir ya gerçekten öyle şahaneler yani.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün seni bir yıldızın bir ucunu alacağız. Bir ucunda
0: çok
1: da ben
0: güzel
1: alacağım.
0: Çok bir yıldız.
1: Sen de bir yıldızsın. Aydan'ı görünce yukarıda hemen kucaklaştık evet. 11 yıl önce.
0: 11 yıl oldu.
1: Tabii eve ziyarete geldim. Çekim yaptım evde.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl insan bu kadar genç kalmayı başarabilir? Yukarıda da sana söyledim bunu.
1: Gençleşmişsin dedi.
0: Allah'ım esirgesin. Yani maşallah, subhanallah. Gerçekten yani hakikaten ya. Bence kalp canımsın güzelliği bu, biliyor
1: Allah
0: musun
1: Züleyha? Allah razı olsun.
0: Ya.
1: Çok
0: gerçekten
1: teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Tam 11 yıl önce efendim TRT1'de İyi Fikir evet programını sunarken sevgili Aydan'a konuk olmuştuk.
0: Evet.
1: O zaman daha bebişler yoktu.
0: Yoktu
1: daha yoktu,
0: evet,
1: evlilik yoktu.
0: Evet.
1: Artık çok güzel bir anne olmuş.
0: Evet, iki tane Allah bağışlarsa bir kızım bir oğlum var.
1: Ellerimizde öper.
0: Evet. 3,5 ve 5,5 yaşında.
1: Büyümüşler artık ya.
0: Büyüdüler.
1: Zor zamanlar, uykusuz geceleri atlattın diye düşünüyorum.
0: Yani kız ama hala bir hani o gece sendromları anneler çok iyi bilir. Sen de öyle. Sen de yürekten bir annesin. Canımsın. Biliyorum.
1: Yeğenlerden biliyoruz. Aynen 20 küsür
0: öyle
1: yeğen var.
0: Aynen. Çok zor ama dünyanın hiçbir şekilde tarif edilemez bir duygusu bu.
1: Rabbim dileyen herkese nasip etsin.
0: Amin.
1: Onlara hayırlı ömürler versin.
0: Amin.
1: Hayırlı evlat amin olmaları nasip eylesin.
0: Amin.
1: Büyümek de elbette büyür insan evet bir şekilde ama hayırlı olmak da kıymetli ve önemli.
0: Kesinlikle
1: İnşallah
0: öyle.
1: Öyle olsunlar.
0: Ya bir de şeye çok müsaade edersen bir şey söylemek
1: lütfen
0: istiyorum.
1: Lütfen lütfen.
0: Bu günümüzde son yıllarda bakıyorum böyle isimler hep çok Avrupalaştı bizde. İşte değişik değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Türk isimleri koydum. Çok seviyorum. Böyle Ottomus'tan.
1: Neydi evlatlarının adı?
0: Fatih Teoman
1: maşallah
0: ve Hanzade.
1: Ah.
0: Hani hakikaten böyle bize yakışır isimler olsun ya. Bakıyorum böyle çok alengirli isimler duyuyorum. Üzülüyorum da yani hani biz çok güzel isimler olan
1: bir ülkeyiz. Sen geleneksel bir kadınsın
0: evet
1: Aydan.
0: Evet.
1: Yani pop stardan gelen evet bir hikayen, başlayan bir yolculuğun
0: evet
1: var. Ama seni tanıdığım zaman da zaten bunu söylemiştim. Sen geleneksel bir kadınsın.
0: Evet.
1: Aslında
0: evet
1: her ne kadar ekran önünde modern olsak da, modern giysek de, şarkılar daha modern olsak da içinde Anadolu kadınını taşıyorsun.
0: Kesinlikle evde şuradan bağlanıp hani hadi gelin falan diye.
1: O hallerini ben biliyorum.
0: Evet. Vallahi öyle yani. Gerçekten öyle. Çok da memnunum bu halimden ya.
1: Ben de çok memnunum. Seni bu halinle seviyoruz. Bir kez daha yıldızda bırakıyoruz. Ardından seni soluklandıracağım.
0: Öyle mi? Peki.
1: Buyursunlar.
0: Peki efendim.
1: Ya da sevgili Aydan
0: seve
1: Kaya'nın
0: seve

0: sen artık yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Evli değilim. Ve çocuklu.
1: Evli kısmı değil ama çocuklu kısmı okey. Tabii. Çocukları yaptım, sonra yolları ayırdık. Ama tabii ki hani babalarına çok ciddi saygım var. Çok seviyorum onu. Dostluğumuz çok güzel,
0: ne güzel
1: devam
0: ediyor. Dostunuz devam
1: ediyor. Kesinlikle evlatlarımız var. Olması gerektiği gibi. Ama çocuklarımla ve annemle böyle şahane bir
0: anne
1: hayatım
0: yanında,
1: var.
0: Çok kıymetli.
1: Annem de yanımda. Çok güzel şu an her şey benim için.
0: O zaman ben hemen şöyle baştan alsam, iki evladınla beraber çocuklarının babası.
1: Evet.
0: Yine çocukların hayatının tam
1: kesinlikle
0: orta
1: tam
0: yerinde.
1: Ortasında.
0: Şahane.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü daha çok küçükler, büyümeleri,
1: evet,
0: onlarla
1: evet.
0: beraber hemhal olmaları da gerekiyor
1: kesinlikle
0: zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
1: Evet, lütfen sen söyle, dinleyeyim artık.
0: Canımsın.
1: Hadi lütfen.
0: Seni küçük bir soluklandırıyorum. Yıldız'la
1: lütfen.
0: Buluşacağız.
1: Peki, Yıldız'la buluşalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle bir üzülme diyelim. Yusuf Güleser'i hemen ardından insan sevmez mi diyeceğiz ama Yıldız'da 10 dakika sonra kadar tekrar sevgili Aydan Kaya ile buluşacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Aydancığım, seni yıldız alırken kendime has tarzım ve eseri yorumlayış şeklimle.
1: Çok güzeldi.
0: Bu bana özgü.
1: Yo, çok güzeldi. Çünkü hakikaten yani hepimizin aslında tarzı var ve her şarkıyı, her eseri kendimize göre yorumluyoruz. Ben de öyle.
0: Yani ben kendime göre yorumluyorum. Çok güzel. İstediğim gibi, yani bu formda seviyorum.
1: Ben senin tarzını seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten seviyorum senin tarzını. Çok da güzeldi bence.
0: Canımsın, çok teşekkür
1: Gayet
0: ediyorum.
1: Gayet iyiydi. Hatta bende bir fikir oluştu. Dedim ki ben de mi böyle okusam acaba ilerleyen günlerde bunu?
0: Olur. Akustik eserler şu ara revaçta biliyorsun.
1: Evet.
0: Hazır sen böyle evinin bir köşesinde de tatlı tatlı güzel bir küçük stüdyo yapıp şahane
1: aslında
0: olmaz
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Düşünüyorum. Yani böyle bir iki bir projemiz var. Bakalım
0: Süper.
1: Hayırlısı önümüzdeki
0: sen
1: günlerde.
0: Sen yaparsın.
1: İnşallah.
0: O güzel gözlerinle,
1: Yerim
0: bu
1: seni.
0: Güzel kalbinle yaparsın
1: Canımsın.
0: Sen bunu. Seni
1: teşekkür
0: seviyorum.
1: Ederim.
0: Duruşunu hiç bozmayanlardansın. Bu yüzden de değerlisin.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Peki.
0: İki eser sonra seni rahatsız
1: Peki,
0: edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Buyursun efendim, ben balkondan seyrediyorum. Sevgili Peki. Aydan Kaya. Peki.

0: Yüreğinize sağlık. Vallahi.
1: Senin de nefesine yıldızı. Sağlık. Ben geldim tabii seni yalnız bırakayım diye. Ne kadar güzel içten yorumluyorsun böyle.
0: Çok teşekkür ederim ama bence Coşkun Sabah'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yani insan şey diyor, ne yazmış yahu? Hani bir Selami Şahin, kesinlikle, bir Coşkun Sabah, bunlar nasıl yazılır ya?
1: Tabii ustaları özlüyoruz. Onların yorumu çok bambaşka. Şimdi hali hazırda onların eserleri başka sanatçılar, başka yorumcular tarafından yorumlandığında da bir kısım şöyle diyor. Aa evet, yeniliğe açığız ve bunu seviyoruz. Bir kısmı da hayır ya, bunu ustalardan başka kimse söylemesin diyor. Böyle arafta kalanlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu hususta?
0: Ya hakkını vererek ve kendi yorumuyla okuyan herkese ben çok saygı duyuyorum. Çünkü evet, onlar gibi yorumlamamız mümkün değil elbette ki. Mesela bir Sezen Aksu şarkısını Sezen Aksu gibi okuyabilir miyiz? Ya da bir Selami Şahin'i. Ama hakkını vererek, onu hissederek, o duyguyla okuyabiliyorsan bence hani okusunlar.

0: ya. Okumak için yapıldı bu şarkı.
1: Tabii canım, bizler de yorumlayacağız evet, elbette diyelim.
0: Biz de söyleyeceğiz.
1: Şöyle senden hemen bir müsaade isteyeceğim.
0: Estağfurullah, çok
1: sonra
0: mutlu
1: artık
0: olurum.
1: Son bloğa doğru geleceğiz. Öyle son mi? Blokta da senden iki eserle veda edeceğiz.
0: Peki.
1: Ben şöyle bir 90'lara uzanacağım, geleceğim.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Sen seversin 2000'leri, 90'ları, milenyum çağlarını.
0: Çok.
1: Son bir dedikodu da yapalım bakalım. O Pop Store'da neler olmuş, neler bitmiş. Belki bize tüyolar verir. Buyursunlar efendim, nar çiçeğim diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Aydancığım keyfin yerinde galiba. Baktım huşu içinde. Sen
1: vallahi
0: ne eşlik ediyorsun?
1: Bir de çok severim bu şarkıyı. Geleyim mi?
0: Gel gel gel gel.
1: Geldim.
0: Gel gel.
1: Geliyorum.
0: Sensiz olur mu bu yıldız bugün? Beraberiz.
1: Çok sevdiğim bir şarkıydı bu arada. Çok güzel söyledin.
0: Sahnende yorumladığın eserlerden mi? Bizim,
1: evet.
0: Bizim repertuarımızda aslında vardı. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Hazır sen geliyorsun böyle milenyum çağı falan deyince beraber yorumluyorum
1: süpersin
0: da istemiştim.
1: Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şahane söyledim bu arada.
0: Çok
1: gerçekten
0: teşekkür ediyorum. Var olasın. Şöyle bize bir dedikodu versene 2000'lerden.
1: Neyle ilgili? Nasıl bir?
0: Popstar'dayken nasıl oluyordu?
1: Bak,
0: çok merak ediyorum.
1: Bak çok taze bir bilgi. Geçtiğimiz günlerde. Deniz Seki biliyorsun gitti. Dominik'e gitti. Bayhan'ın yanına.
0: Aa,
1: 12 sene 13 sene sonra bir buluştular. Barış imzaladılar. O günden beri de biz de böyle nefes alamıyoruz. Çünkü canlı yayında Deniz Seki dedi ki ben aslında orada sevgili arkadaşım Aydın'ın hakkı yendiği için gittim. O çok iyi okumuştu. Sen o hafta kötü okumuştun. Dedi. Bayhan da kabul etti bunu canlı yayında. Filan böyle herkes hani çok yeni bir bilgi mesela.
0: Peki,
1: yıllar sonra gelen adalet.
0: Yıllar sonra gelen adalet ama o dönem yıpranmışlığın, üzüntün. Şimdi dönüp baktığında ne hissediyor Aydan Kaya?
1: Ya valla bazen hani bazı şeyler olması gerekir ya, yaşanması gerekir ve seni olgunlaştırır, bir noktaya taşır, işte büyütür filan. Onlar olmalıymış, büyüttü. Tabii ki çok kırgınlıklarım da var, kırıldığım noktalar da var ama Deniz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım, görüşüyorum. Bayhan öyle, keza görüşüyorum. Selçuk'la görüşüyorum filan, görüştüğüm arkadaşlarım var ama çok kırıldığım, gönlümün çok kırık olduğu taraflar, insanlar da var.
0: Armağan Çağlayan desem.
1: Armağan'ı çok severim. Hatta çok üzülmüştüm hastalandığında filan da aradım. Biz ama hiçbir zaman Armağan'la çok samimi değildik. Yani bizim hiçbir zaman böyle çok samimi bir ilişkimiz olmadı. Bizim orada en samimi olduğumuz bir Deniz, diğeri de Ercan abiydi. Ercan Saatçı'ydı. Ahmet abiyle keza öyle samimiydik filan. Ama en samimi olduklarım o ikisiydi. Yani Armağan'la hiçbir zaman böyle çok samimi olmadık. Ama tabii ki görüşüyoruz. Akıl aldığım zamanlar oldu. Birlikte proje yaptık. Elveda derken filan mesela.
0: İşte sen Rahmetli dizide Osman, de Rüyalarda Buluşuruz muydu dizinin
1: tabii,
0: adı?
1: Tabii Rüyalarda Buluşuruz, Elveda derken, Tatlı Hayat, bir sürü. En son Leyla işte geçtiğimiz dönem. Zaten oyunculuk mezunuyum. Ama bakalım ya, var bir şeyler.
0: Sen şöyle önümüzdeki sezon seni hayal ediyorum dizilerde
1: ya,
0: tabii ki.
1: Sen bunu söyleyince oluyor biliyor musun? Öyle bir totemim var sende ilgili. Gerçekten bak samimi söylüyorum.
0: Önümüzdeki sezon seni göreceğiz Aydancığım.
1: Ciddi misin?
0: Züleyha dediydi diyeceksin.
1: Peki ziyarete gelecek misin?
0: Geleceğim tabii
1: söz
0: ki sete.
1: Mü?
0: Söz bırakır
1: tamam,
0: mıyım seni?
1: Peki anlaştık.
0: Yıldız'da seni bırakıyorum ama seni yalnız bırakmıyorum hiçbir
1: öyle
0: zaman.
1: Öyle mi? Peki
0: tabii ki.
1: Tamam şahanesin.
0: Buyursunlar efendim Aydan
1: şahanesin.
0: Kaya.

0: senin o güzel kalbini seveyim. Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibine, şahane orkestrana, şahane bir ekip beni ağırladı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz, var olasın. Onca hengamenin arasında iki evladını şöyle bıraktın hemen usul usul. İki saat ne de olsa gel. Allah razı olsun. İyi ki geldin, bizleri mest ettin. Beraber veda edeceğiz. 40 yıllık kâhne diyeceğiz. Oo.

0: şöyle uzanacağız senin en sevdiğin zamanlara. Kuşkusuz bu eseri de çok seviyorsun.
1: Çok severim gerçekten. Hele senden.
0: Var olasın. Beraber söyleyeceğiz bunu.
1: Peki. Ben fedamız orada bizim. Eşlik edebilir miyim?
0: Hayır, buradan eşlik burada ediyorsun. Peki, feda ediyoruz
1: peki,
0: artık.
1: Peki, peki, feda ediyoruz.
0: Efendim, bu hafta sevgili Aydan Kaya'yla beraber

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99

0: Ya bu ne güzel bir giriş oldu böyle ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Ravi'cim gönlüne, ruhuna sağlık.
2: Hoş geldin.
1: Daha hoş buldum.
0: Meselenin hakkında abi. Çok konuşacağız ama yani bu çok güzel bir giriş oldu. Bu arada başlamadan önce Hüseyin bir açılış konuşmamızı yapsın. Ondan sonra böyle bir önce güzel tabii bir ki muhabbetlere devam edelim.
1: Tamam abi, tabii ki.
2: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, Kafalar Şarkıların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Ravi İnciğöz. Hoş geldin Ravi'cim.
1: Hoş buldum Hüseyin'cim.
0: Ravi'cim
1: nasılsın? Selamlar Timur. Çok Aleyküm iyiyim. Selam. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür çok ederiz. Iyisiniz. Bomba gibiyiz vallahi.
2: Seni görünce daha iyi oldu.
0: Daha da
2: mutlu oldum. Sağlık.
0: Hoş geldin. Eyvallah. Evet.
1: Valla çok mutlu oldum.
0: Gelmesi, evet,
1: öyle öyle. Ben de dostlarım, arkadaşlarım evet, böyle bir programa başlamış. Ben çok memnunum. Çok evet, mutluyum sizlerle evet, bir arada olmaktan. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
0: Çok
1: İnşallah yeni sezonlara.
0: İnşallah.
1: Bol
0: volümlü. İnşallah.
1: Bol alkışlı, bol reytingli olsun.
0: İnşallah. Amin. Biz konuşmaya devam etmeden önce biz de bir şarkı söyleyelim. Ondan sonra tabii, muhabbete tabii devam edelim.
1: Seni dinlemek üzere her zaman keyif.
0: Estağfurullah. Timurcuğum. Buyurun.
3: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aldım aşkımı, aldım yanıma, onu da kaybettim. Bir kimse

0: Nefesine sağlık.
1: Hepimizin ellerine de gönüllerine sağlık. Ravi'cim nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
0: Timur'cum valla Eylül'den beri
1: evet.
0: Böyle 4 haftada bir şarkı yayınlıyoruz. Hı
1: hı, biliyorum.
0: Bir seriye başladık evet. Biliyorsun. Bir albümü evet. bitirdik ama evet. artık dijital dünya biliyorsun evet. çok farklı.
1: Çok albüm hareketli ve gibi, sürekli istiyor.
0: Evet, albüm evet. olduğu gibi yayınlamak yerine hı hı. böyle 28 günde bir, 4 haftada bir sürekli evet. Evet. Seyirciyi, dinleyiciyi böyle sıcak sıcak evet. Evet. tutacak şekilde dijitallerde yayınlamaya başladık. Evet. Hem biz, bu şarkıların işte bizim olmadığını bilen evet. çok fazla insan varmış.
1: Kimlere verdiğini şöyle birkaç tane şarkı saysan şöyle.
0: Şöyle birkaç tane sayınca.
1: Biz zaten
0: sayınca,
1: biliyoruz Arabi'yi.
2: Evet. Hepsini biliyoruz.
0: Gündeş,
1: Ebru evet,
0: Gündeş'te
1: Ebru Hanım'da Ölümsüz Aşklar. Hangi? Ölümsüz Aşklar,
0: ölümsüz
1: başka?
0: Ölümsüz Aşklar vardı, Ölümün evet. Aşk var mı? Mustafa da var, Ceceli'de.
1: Ceceli de var.
0: İlk yok şarkımız evet. Maşallah var. Evet. Eksik var. Evet. Sevgilim var.
1: Evet.
0: Kalpten var.
1: Hepsi
0: Ferhat abi evet. de var, Ferhat Göçer de var.
1: Evet.
0: Kalp Kırılsa da sever. Var yani işte böyle evet, Timur'cum hatırlamak da
1: özellikle vallahi duymalarını senin çok ne kadar naif olduğunu biliyorum ama eyvallah. Bazen de gerçekten böyle biraz hatırlatmak da gerçekten iyi oluyor. Senden bir şarkı daha.
0: Tabii.
1: Ama bunun zannedersen bir hikayesi de var. Bunu özellikle yani bugün anlatmanı açılı. Rica ediyorum. Evet ya. Bir, Hüseyin şöyle bir yani taksim alsak da. Ravi de onun üzerine. Evet.
0: Beni müziğe başlatan amcam henüz 40'lı yaşların ortasındayken vefat etti. O günde ben ilk albüm kontratımı yapmıştım. Yolda annem aradı, dedi ki Ravi, İsmail amcan vefat etti. Ve hakikaten beni müziğe başlatan bağlama üstadıydı kendisi. Çok büyük acı çektik hakikaten. Yani hem inanamadım, hem o acıyı o anda nasıl atlatacağız? İnanması zor oluyor ya bazı ölümlere. Sonra cenaze törenine gittiğimizde bir sahne vardı Timur. Yengem tabuta sarılmış, konuşuyordu. Yani konuşuyor. Ağlamaktan ziyade konuşuyor. Döndükten sonra, eve döndükten sonra gece o hal beni aldı.

0: Ravi ağlattın bizi ya.
1: Ya abi mahvettin ya Ravi bizi ya. Yani ölümsüz aşklar var ya, ölmeyen aşık vardır. Ama bu bir aslında başka bir şey yazmışsın yani.
2: Teşekkür ederim.
1: Hani başka bir boyutta da. Evet
2: şey.
1: Evet işte tamam.
2: Bana hep bu şarkıyı hep söylüyorlar ona. Yani bunu da buradan özellikle anlatmış olayım. Hep konserlerimde anlatıyorum evet. Ama Ravi hangi kafayla yazdın?
1: Evet.
2: İşte Ravi söylesene hani kafadar. Ravi hangi kafayla yazdın? Hani var ya bizde hani illa bir şeyler olacak kafada da öyle yazacaksın ama çok yoğun bir acı.
1: Evet aslında
2: ama
1: ya.
2: Ama çok yoğun da bir orada bir aşk vardı
1: evet,
2: esasen.
1: Aslında.
2: Biri vefat etmiş, ruhu gitmiş. Biri canlı hayat.

0: Hatta ama bir iletişimleri vardı. Aslında söylemek, anlatmak istediğim oydu. Yani destek olan,
1: Evet.
0: dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Hepsini.
0: Eyvallah.
2: Yüreğine sağlık.
1: Şimdi o
0: Yüreğine
1: zaman
0: sağlık.
1: senden bir şarkı daha rica etsek.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Orhan
1: Bir
0: Baba'dan söyleyeceğiz değil mi?
1: evet.
0: Orhan
1: Sürpriz
0: Baba'dan
1: olsun o zaman. Evet.
0: sürpriz mi olsun
1: Evet.
0: peki abi? Hadi.

0: Canım.
1: Nefesine sağlık.
2: Ağzına sağlık.
0: Bu da abi. Allah rahmet eylesin. Rıfat abinin şarkısıdır. Ve ben Rıfat özellikle Rıfat Şalle ile Rıfat Baba'ya itirazım var da, neye itiraz ettin baba dedim. Yani Rıfat abi dedim, neye itiraz ettim? Müsyenler olarak günlük yevmiye üzeri çalışıyoruz. Yani gittiğimiz zaman o işten ödememizi alıyoruz. Neyse alıyoruz ve evimize dönüyoruz. Rıfat abi tam 2 hafta olmuş, para alamamış. Ve artık

0: O gün eve dönecek parası da yok. Bayağı bir yol yürümüş ve en sonunda yolda giderken şunu yazmış. İtirazım var abi. İtirazım var'ın da hikayesi buymuş abi. Şimdi yine senin şarkın.
1: Benim ilk albümdeki
0: Evet.
1: çıkış şarkım
0: Evet.
1: Yorgun Gemi.
0: Evet.
1: Büyük fanatikleri var.
0: Evet.
1: Çok seveni var.
0: Evet. Biz de çok seviyoruz zaten.
1: İlk defa bir versiyonunu yapacağız. Akustik versiyonunu
0: Evet.
1: yapacağız bu arada.
0: Bize
1: Hep
0: özel.
1: ben
0: Evet.
1: yani bu şarkıyı sonradan isteyenler oldu. Benim yeniden yapmam istendi. Ben dedim ki bu şarkı o haliyle kült. Ama bu programı özel. Eminim çok izlenecek, tıklanacak bir
0: Kesinlikle.
1: şarkı bu. Bir hadi çalalım, söyleyelim
0: Hadi
1: o zaman.
0: dinleyelim bakalım o zaman onu.

0: Gönlüne sağlık. Ağzına gönlüne girelim.
1: Çok teşekkür ederim. Orkestra arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi hemen senden bir şarkı daha böyle buradan rica etsek olur mu?
1: Tabii ki. Tabii ki.

0: Raviciğim, gönlüne, ruhuna sağlık. Biz Kafalar Şarkılar programına bize geldiğin için çok teşekkür ediyoruz sana. İyi ki de varsın.
1: Eyvallah. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Kafaların bu güzel programına katılmak beni çok mutlu etti. Uzun zamandır bir yere çıkmıyordum.
0: Evet.
1: Çok iyi oldu. Benim için de iyi oldu. Sizi görmek daha iyi oldu.
0: Biz de çok iyi.
1: Seyircilerle, dinleyicilerimizle buluşmak daha da büyük keyif.
0: İnşallah onlar
1: dediğim
0: da keyif
1: gibi, almış olacak. İnşallah nicelerine.
0: Evet, nicelerine inşallah.
1: Yeni bölümlere, yeni sezonlara diyorum. İnşallah. Hayırlı olsun tekrar.
2: Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ
0: olun. Şimdi kapanış konuşmamızı alalım. Ondan sonra böyle bir hareketli potpourri'miz var. Onlara da devam ederiz sonra. Tamam.
2: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, Kafalar Şarkılar programının sonuna geldik. Bugün konuğumuz Ravi İncigöz'dü. Abi ayağına sağlık. İyi ki geldin
1: tekrardan.
2: Çok
1: teşekkür ederim. Eyvallah. Çok
2: haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Efendim, TRT Müzik Ekranı'ndan, Nevbahar'dan hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz yeni bir haftada, yeni bir temayla. Ben Burcu Göktürk.
1: Ben Gül Yazıcı. Giriş parçamızdan da belli olduğu gibi bu hafta Karcahar makamı eserler sunacağız sizlere. Ve Karcahar Köçekçe ile açtık programımızı.
0: Evet, kıpır kıpır başladık bugün.
1: Dede Efendi'nin Karcahar Köçekçesi ile. Aslında devam etmek istiyordum ben ama köçekçelere başka bir program yaparız.
0: Artık sona doğru saklayalım. Sonda da güzel böyle hareketli kıpır kıpır eserlerimiz var Karcahar makamında. Evet. Ama önce

0: şarkılarımız
1: Önce
0: var.
1: Emin Ongan'ın bir eseriyle başlamak istiyorum. Karciğer bir eser. Kendisinden çok bahsettik bu programda, Emin Ongan'dan. Kendisi Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 1938 yılında başlamış ve Ankara Radyosu'ndan da senin çok sevdiğin İzzettin Ökte, onunla çalışma imkanı bulmuşlar beraber. Sen de hayranlısın onun, değil mi? Birçok kaydını dinliyorsun.
0: Bayılarak dinlediğim bir tamburi ve gerçekten bugün de tavrının yaşatılmasını çok arzu ettiğim bir icrakar.
1: Genç tamburilerden var mı içinde?
0: Birkaç kişi benzeyen var, isim vermeyelim ama evet, birkaç kişi var benzettiğim. Daha doğrusu kendisinden feyz aldığını, onu dinlediğini düşündüğüm.
1: Güzel bir şey ama, çok güzel.
0: Evet, kesinlikle o tavrın bugün korunması, yaşatılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bence de, çok doğru. Küçük bir konservatuvar haline gelmiş Emin Ongan zamanında Üsküdar Musiki
0: Cemiyeti.
1: Evet,
0: benim de hocamın hocası bu arada kendisi. Evet. Rahmetli Erdin Çelikkoğlu'nda hocasıydı.
1: Evet, tabii tabii.
0: Hocam anlatırdı, Bursa'dan İstanbul'a kendisini görmek, ondan eğitim almak için giderlermiş vaktiyle.
1: Büyük şans.
0: Günler süren yolculuklar yapıp.
1: Tabii, şimdiki şanslar yok tabii. O, evet. O zaman daha zormuş.
0: Ama bugün de yaşıyor olması pek güzel Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin.
1: Evet, hala yaşıyor.
0: Yaşatanlara selamlar olsun, var olsunlar, sağ olsunlar diyelim.
1: Neyse Mecnun'una Leyla, bana bil sen de olsun. Karciğer eserini dinleyelim. Öncesinde Mehmet Yalgın'ın Kemençe Taksim'i var.
0: Buyursunlar.

0: Evet.
1: Çok güzel bir beste olmuş ve ben dinlerken hep şeyi düşündüm. Hazır Tambur İzzet Ünökte'yi dalmışken sanki bir mızraplı sazendenin elinden çıkmış gibi ya. Mızraplı sazla bestelenmiş gibi
0: Ta ta ta
1: hissettim.
0: ta.
1: Evet.
0: Belki ben
1: Böyle biraz
0: öyleyim, bilmiyorum.
1: Selahattin Pınar havası da var bence eserde.
0: Ben çok seviyorum bu eseri ve
1: Kesinlikle.
0: çok sık okuyorum.
1: Şimdi okuyacaksın bize.
0: Şimdi Şekip Ayhan Özışık'ın çok bilinen, sevilen bir eseri. 1931 doğumlu, babamla aynı yaştaymış Şekip Ayhan Özışık. Okuduğum zaman hayatını baktım ki Haydarpaşa Lisesi mezunuymuş. O da yani belki babamla aynı dönemde okumuş olabilirler diye düşündüm şöyle bir. O da çünkü Haydarpaşa Lisesi mezunu babam da. Emin Ongan'la demin bahsettiğim İzzettin Ökte'yle çok çalışmış, beraber olmuşlar. Ve çok genç yaşta vefat etmiş. 49 yaşında ölmüş
1: Evet, ne
0: kanserden.
1: yazık ki.
0: Çok üzücü değil mi? Unutmadım seni ben. Karcıhar eseri, onu okumak isterim.
1: Buyursunlar.

0: Pek güzel sözlerden bestelenmiş.
1: Koray abiyi de anmak istedim şimdi. Çünkü Koray abinin bir kardeşi vardı, Gülay. Tanımadın sen onu.
0: Yok,
1: Gülay Safkan. O da bizle beraber radyoya girmiştik, beraberdik. Onun vefatından sonra Koray abi bu şarkıyı okumuştu ilk defa. Koray abiyi de rahmet dileyelim. Beni çok etkilemişti.
0: Allah çok özel bir ses gerçekten. Evet. Mikrofonu da pek iyi kullanırdı ustalıkla.
1: Tabii tabii.
0: Bütün o nüansları duyardınız. Evet. Şimdi sen şahane bir Udi Bestekar şarkı seslendirdin. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şekip Ayhan Bey çok iyi solistlere eşlik etmiş. Çok iyi bir Udi. Taksimlerinin evet, muhakkak dinlenmesi gerektiğini savunuyorum.
1: Onu söylemedik.
0: Hatta bir Selahattin Pınar şarkısını ne demiştin? İçinceydin. Hemen evvelinde Sabite Hanım'a yaptığı bir taksim vardır. İmza bir taksimdir gerçekten. Pek çok kişiye dinletip kim olduğunu bilinmediğine şaşırdım açıkçası.
1: Çoğu çünkü, şey bilinmiyor zaten.
0: Evet, çünkü daha çok bestekarlığıyla, besteleriyle evet, öne çıkmış bir isim ama aslında çok da iyi bir Udi.
1: Evet.
0: Şimdi iyi bir Udi'nin bestesinden bir Udi hanımefendi için kaleme alınmış bir şiirden bir kanun virtüözü tarafından bestelenmiş bir Karciğer şarkı seslendireceğim ben. Kanuni Hacı Arif Bey'den bahsediyorum. Kendisi Türk müziği tarihimizde gerçekten kanun virtüözler arasında
1: evet,
0: ve pek çok talebe de yetiştirdiği için ön sıralarda sayılan bir isim. Bestekar Zeki Arif Ataergin'in de babası malumu.
1: Evet.
0: Senin
1: evet,
0: deyiminle, yine Koray abinin de deyimiyle Demirlevlibi şarkıların bestekarı.
1: Evet, ve dosyalık eserler derdi.
0: Dosyalık eserler, canım dosyalık benim, şarkılar. Evet. Zeki Arif'in nasıl bir disiplinde yetiştiğini tahmin edebiliyoruz. Hatta günümüze doğru bakarsak biz de o silsileden geliyor sayılırız. Neden diye düşünürsek,
1: bir halkasıyız diyebiliriz.
0: Evet, yani bir şekilde en son ucuna eklenmiş sayılırız. Çünkü Kanuni Hacı Arif Bey oğlu Zeki Arif Atergin'i yetiştirmiş. Zeki Arif Bey Profesör Doktor merhum Yavaşçı. Alaaddin Yavaşçı hocamızı yetiştirmiş. Biz de onlara dokunabildik, değebildik seslerine.
1: Çok şükür. Şey derdi şeyleri, Alaaddin Yavaşçı hocamız. Yani Zeki Arif, Saadettin Kaynak da hocası biliyorsun. Tabii. Hani. Ama Zeki Arif için onu bir ayrı tutardı. Sadece müzik değil, hayat evet, dersleri anlamında çok fazla
0: çünkü
1: şey öğrendim.
0: Çünkü sadece
1: ondan,
0: müzisyen de değil. Aynı evet, zamanda bir hukukçu ve çok adil bir insan olarak anılırmış.
1: Yani karakterimi oluşturdu derdi.
0: Evet, ve Kanuni Hacı Arif Bey de bu arada boşuna bir tüyoz diye anılmamış. Çok seri kanun akordu yaparmış ve fıske icrasını ilk uygulayan kişi olduğu için
1: evet,
0: mandalları kolay bulup mandalsız çaldığı ve perdeleri de tırnaklarıyla zorladığı için gerçekten hem zor hem de kanunda gerçekten o maharetli, dönemde isim olmayı hak etmiş bir insan.
1: Hangi böyle şarkısını okuyacaksın?
0: Ben şimdi onun en meşhur şarkısını Tevfik Fikret'in güftesinden bestelediği ve bu şarkıyı da bu arada 3 ayrı bestekar bestelemiş. Bu çok dikkatimi çekmiş bir şey.
1: Evet, biliyorum.
0: Tevfik Fikret Edebiyat-ı Cedide topluluğu mensuplarından ve Servet Üfün'ün dergisinin hem yöneticisi hem yazarlarından. Rubab-ı Şikestesi'nde yayımlanan bir şiir. Senin de çok iyi bildiğin.
1: Hocamdan mütevellit. Cihan Bey, evet.
0: Ey karı nagamkar, bu şiirinin, bu başlıklı şiirinin son kıtasını Cinçen Bey Hicaz makamında, ilk kıtasını Faiz Kapancı Rast makamında ve şimdi okuyacağım sondan bir evvelki kıtayı da bestekarımız Kanuni Hacı Arif Bey Karciğer makamında bestelemiş. Biz şimdi size onu icra edeceğiz ve udun mu hüner diye sorduğu için Tevfik Fikret Bey onu da rahmetli anıp ben sözüm buradan sonrasını Udi Emre Özgül'e bırakacağım efendim. Buyursunlar.

Eski İstanbul'un ve bilhassa Ramazan gecelerinin en uğrak semti diyeceğim olmuş olan Şehzadebaşı'ndaki direkler arasındaki kıraathanelerde, yine aynı şekilde Divan yolundaki kıraathanelerde ve Galata'daki gazinolarda en çok dinlenen ve halkın en çok sevdiği sazendelerden birine ait bu eser. Kemani Tatyus Efendi olarak bildiğimiz, doğum adıyla Kemani Tatyos Engsercian, bir Osmanlı Ermenisi olan bestekarın Karciğer makamında ve eski fasılların vazgeçilmez şarkılarından biri olduğunu benim de bir eski gazete kupüründen öğrendiğim, bugün pek icra edilmeyen şarkısıyla devam edeceğiz efendim. Buyursunlar.

0: Burcu Fuat Edip Baksı, biliyorsun Selahattin Pınar'a verirmiş çoğu şiirini bestelesin diye. Bir bahar akşamı rastladım size, onlardan biri, liseli
1: Evet.
0: bir öğrencisine
1: Bir
0: yazmıştı.
1: İzmir parkında rastlamış, evet. Çünkü
0: Evet.
1: burada İzmir Kız Lisesi'nde muallimlik yapmış kendisi.
0: O kadar çok beğenilmiş ki o şarkı. Ve dilden dile söylenmiş. Fuat Edip Baksı tekrar bir şiir yazmış. Dile düştüm senin yüzünden demiş. Eserin başında Seher Erkan'dan viyolonsel taksim rica edeceğiz. Seher'cim.

0: Gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Şimdi ne var sırada?
0: Yine Selahattin Pınar kadar büyük bir bestekarın şarkısı. Ve sen
1: Saadettin
0: söylüyorsun.
1: Kaynak, tamburamın ince kıvrak beli var.

0: ağlamasın da çağlasın aman diyorum ben. Saadet'in Kaynak seviyor sanırım. Hem ağladığı hem de çağladığı
1: Her
0: şeylerden
1: şekilde.
0: bahsetmeyi.
1: Evet, her
0: Evet yani
1: şekilde. Maşallah.
0: biri Refik Ahmet Sevengil'in, birazdan benim okuyacağım Saadet'in Kaynak eseri de Rıza Gökalp
1: Beyin.
0: imzalı güftesi. Orada da çağlamak var. Bakalım Saadet'in Kaynak'tan önce Isparta'nın çağlayan, çağıldayan, açan, renk renk açan ve dünyaya bütün ünü yayılan, güllerinden de dem vurulan bir karciğer türkü var.
1: Hadi
0: Ve
1: bakalım.
0: bu iki eserle veda edeceğiz artık, programımızın sonuna geldik. Başta
1: Bitti değil
0: sözünü
1: mi?
0: verdiğim o hareketli eserle şimdi icra
1: Evet.
0: edeceğim. Öncelikle Türk Halk Müziği repertuarımızda bir Isparta türküsü olarak yer alan bir anonim türkü ve hemen ardından bir Saadet'in Kaynak meşhur bir karciğer şarkısıyla veda edeceğiz size. Tekrar görüşene dek müzikle kalın istiyorum efendim.
1: Vallahi haftaya sizlerle buluşmak istiyoruz. Nevbahar'da kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki herkese selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bu akşam böyle bir piyano, keman, Umut Şenyaylar kardeşimle böyle bir özel bir sarı gelin söyledik sizlere. Çok yakışıyor piyanoyla kemana. Bir bölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

geçmez, yüzün eskimez. Sen gidince ay kararır, çığlıklar bitmez. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner, dost, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar. Evet sevgili izleyiciler, yıl 1999, Sistem'dir albümümün ilk şarkısıydı. Türkü formunda bestesi, Aydın Öztürk imzalı. Aydın'a da buradan çok selamlar, kulakları çınlasın. Çok güzel bir eserdir, çok güzel yazmış sözleri Aydın, bestesi de çok güzel. Şimdi sırada yine ondan sonraki yıllarda yine çok sevilen, hatta klibinde Kemal Başbuğ çekmişti. Bir Sensiz Yapamam şarkısı var sırada. Onu okuyacağım.

Evet, hep birlikte geçmişe gittik. Şimdi yine bayağı bir 2002-2003 Zerda dizisini hatırlarsınız. Benim Şahin Ağa'yı oynadığım, aslında beni televizyon dünyasına, oyunculuğa taşıyan çok önemli dizilerden biriydi. Çok seyredildi. Müziği çok akılda kaldı, hikayesi. O dizi herkese çok yaramıştı. Hatta içinden Halit Ergenç'i çıkardı. Benden sonra 39. bölümden sonra girmişti Halit. Ve çok iyi bir oyunculuk sergilemişti. Ben de çok ciddi bir ekiple oynamıştım. Oyunculuğumu geliştirme fırsatı buldum. Hem Kudret Sabancı yönetmenliğinde çok güzel bir diziydi. Herkesin aklındadır. O dizinin müziğini de tabii Kıraç yapmıştı. Kıraç'ın da kulakları çınlasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Müziği de çok sevilmişti. Yani dizi kadar müziği de çok öne çıkmıştı. Şimdi onu Zerda'yı okuyacağım sizlere. Hadi bakalım biraz geçmişe gidelim. Buyurun.

Evet, 23 yıl önceye gittik. Zerda dedik. Ve şimdi yine bir Stemdir albümünde okuduğum söz ve müziği benle Cevdet Bağcı'ya ait bir eser. Çok güzel bir eserdir bu eserde. Beni takip edenler bilirler. Hadi bakalım bir üzme diyelim.

Evet, şimdi İhsan albümünde yer verdiğim bir çok güzel bir türkü, bir beste ama türkü formunda. Çok genç bir arkadaşımıza ait, Almanya'dan Yasin Yıldız kardeşime ait. Gurbet elde dünüm saklı, yarınım yok. Bugünümde sen olmasan derdim çok. Yok ayrılmak, darılmak, küsmek hiç yok. Yar yine küsmüş, hiç gülmüyor. Sevdalı gönlüm dur bilmiyor. Yar bana küsmüş, kal demiyor. Hadi bakalım.

İhsan albümünden yine bir Bülent Gümüş şarkısı söyleyeceğim sizlere. Naz diyeceğiz. Bu da güzel bir eserdir. Aslında dinleyici klibi çekilmemiş şarkıları buluyor. Bence bu dinleyicisine ulaşmış şarkılardan biri. Hani sosyal medyadan da bazen takip ediyorum. Ya işte Naz'ı hiç okumuyorsunuz Yavuz Bey, Yavuz abi diyen birçok şeye dinleyiciye rast geliyorum. Kara Tren'le Sarı Gelin de öyle olmuştu mesela. Yani İstemdir albümünde ilk klibimi Pencereme Ay Düştü'ye çekmiştim. Kara Tren'e klip çekmemiştim mesela. Sarı Gelin'e Salkım Hanım'ın filmden oluşan görüntülerden oluşan bir küçük bir klip çekmiştim. Klip çekmediğim halde Kara Tren mesela çok sayılmıştı o albümde, çok sevilmişti. Naz birazcık daha böyle batı tarzında bir Bülent Gümüş şarkısı. Bülent'in ben çok şarkısını okudum. Buradan selam olsun kendisine. Sevdiğim şarkılardan birisi. Hadi bir Naz diyelim bakalım.

0: Niye böyle yaptım? Sevgili seyirciler, provasız okuduk çünkü bunu. Bunu prova yapmamıştık ama muhteşem albümdeki gibi çaldınız. Teşekkür ederim orkestra arkadaşlarım. Çok kıymetli, değerli. Bir sanatçının gerçekten sahne performansının yarısı orkestraya ait. Yarısı da kendisi de iyiyse doğal olarak güzel bir performans ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bu bölümde kendimle ilgili şarkılar olduğu için yıllardır, 30 yıla yakındır içimizde yeni arkadaşlarımız var. Ama bir orkestramı bir tanıtmak isterim sevgili izleyicilere size. Şimdi en çiçeği burnunda en yeni bizim Umut Şenyaylar. Umut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şenyaylar sülalesi, Türkiye'de çok önemli müzisyenler var. Ve bütün Şenyaylar ailesi, soy ismini taşıyan herkesin büyük çoğunluğu müzik emekçisi. Çok kıymetli, değerli müzisyenler. Cem Ökten konservatuvarda öğretim üyesi şu anda. Galiba doktorasını yapıyor. Cem mey ve duduk ve zurna çalıyor. Emre Parlak, o da çok değerli genç aranjör ve müzisyen kardeşlerimden biri. Osman Çamurlu, Yılmaz Çamurlu, iki kardeş. Benim çocukluk arkadaşlarım. Yani 45 yıl, 46 yıl hatta. Osman'la Yılmaz'la biz binlerce düğün çalmışızdır İzmir Gültepe'de. Yani 14 yaşından itibaren, aslında 15 yaşından itibaren müziğin içerisindeyiz. Hem Osman'la hem Yılmaz'la. Osman aynı zamanda çok güzel kaval, mey, zurna da çalar ama şimdi uzun süredir perküsyon çalıyor. Yılmaz zaten çok önemli davul çalar, çok önemli bir ritimcidir. Emre Doğan, bas gitarcımız, kardeşimiz. Yıllarca stüdyoda, benim stüdyoda beraber çalıştık. Çok kıymetli müzisyen. Ablası çok meşhurdur bu arada. Elif Buse Doğan'ın kardeşi. Onun düzenlemelerini de zaman zaman Emre yapıyor. Ahmet'le 25-26 yıldır beraberiz. Aynı zamanda tabii Kubat'la bana daha çok öncelik veriyor ama birçok sanatçıya da bazı zaman zaman gidip eşlik ediyor Ahmet Toprak. O da aslında alaylı ve okullar. Bakın, bende profesör var, işte doçent var, öğretim üyesi var. Yani müzik öğretmeni var. Bak, Öner, kopuz ve gitar. Öner'le birkaç çalışmayı beraber yaptık. Müzik öğretmenidir kendisi. Hakan Ünal'la yine 25 yılı aşkın,
2: 1995 30.
0: 95 hatta 30 yılmış. Hakan'la daha 4 kişilik orkestra, 4 kişilikken Hakan'la yolumuz. Çok önemli bir müzisyendir, kardeşimdir. Turan Hocam, dekan, bayağı bildiğiniz dekan. Şimdi ben Turan Hocam zaten gerçekten bir müzik emekçisi. Hem akademisyen hem profesör aynı zamanda, hem de Yıldız Teknik'te dekan, Güzel Sanatlar Dekanı. Ben mikrofonu ona vereceğim. Belki orkestra için bir şeyler söylemek ister. Sonra da devam edeceğiz yayına.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de yaklaşık 25 yıldır Yavuz Bey ile beraber hem tanışıyoruz, son 15 yıldır da beraber çalıyoruz. Orkestradaki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Yavuz Bey'in söylediği gibi işte doktora yapan, master yapan, yarısından fazlası kariyerli, yarısından fazlası da sazında Türkiye'nin en iyi ustaları, en az 20-30 yıllık müzisyen arkadaşlarım. Biz tabii yaptığımız müzik ilave olarak müziğin dışında da hemen hemen insani olarak da, arkadaşlık olarak da ilişkilerimiz 15-20 yıldır devam ediyor. Bu ilişkilerimizin güzelliği sahneye de yansıyor. Yaptığımız müziğin kalitesi, yaptığımız işe verdiğimiz önem, emek, Yavuz Bey ile birlikte onun önderliğinde çok büyük keyif alıyoruz. O keyiften dolayı da akademik çalışmalarımızla beraber dışarıda da bu işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de hep beraber buradayız. Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı, değerli insanı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Peki,
3: Çok sağ
0: kendi
3: olun.
0: kendinizi bir alkışlar mısınız?

Yine muhteşem çaldınız. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Şimdi sizlere piyanoyla başladık. Sarı Gelin'le ben çaldım. Sevgili Umut eşlik etti. Şimdi yine bu sefer ben söyleyeceğim. Emre kardeşim, Emre Parlak kardeşim bana eşlik edecek. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin. Bitiyorum her nefeste, ne halim
0: varsa gördüm, çok koştum, çok yoruldum. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı, gel
0: canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalimsizim. MF olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Biz de onların yaptıklarını dinleyerek ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz? Haydi bakalım.

Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Efendim, ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz, Yıldızlar Altında'nın çok kıymetli izleyicileri. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Buradayız, huzurlarınızdayız. Çok böyle enerjik.

Enerjik bir şarkıyla başladık ama şimdi azıcık slow, böyle daha yavaş şarkılarla birazcık huzurlarınızda olmaya devam edelim. Hadi bakalım, şimdi yine çok güzel bir Aşkın Tuna bestesi. Gülü soldurmam diyelim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet. Hadi o zaman devam edelim. Biraz Türk müziği şarkılarımızla. Ayrılmalıyız artık diyeceğiz. Hadi bakalım.

Harikasınız. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi Yıldırım Gürses büyük usta tabii ki o da ve onun yine çok sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Hadi bakalım.

Harikasınız. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tabii ki bir Sezen Aksu şarkısı olunca da ne güzel duygular oluyor. Evet, hadi bakalım devam ediyoruz.

Teşekkürler arkadaşlar. Yine bir Müslüm Gürses klasiklerinden de efendim, sevdiğimiz güzel şarkılardan. Evet, umuyorum sizler de bizleri izlerken aynı keyif alıyorsunuzdur, bu şarkılarımıza eşlik ediyorsunuzdur. Evet, ama bir tane daha gelecek şimdi. Seni yazdım kalbime diyeceğiz. Haydi.

Ellerinize sağlık. Bir programımızın daha sonuna geldik. Diliyorum ki bizleri her nereden izliyorsanız, izlediyseniz keyifle izlemişsinizdir. Büyük bir coşkuyla izlemişsinizdir. Bu şarkılara o coşkuyla eşlik etmişsinizdir. Haftaya aynı saatte, aynı günümüzde tekrar birlikte olabilmek, görüşebilmek dileğiyle diyorum efendim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alper bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

0: bazen şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: Kıymetli izleyenlerimiz, hepinize gönülden sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Biz köprü programına başladık sevgili Ahmet Tuzlu ile birlikte. Evlerinize misafir olduk, gönül konaklarınıza misafir olduk. Türkmen elinden çok güzel bir türkü ile başladık. Ben Karadeniz'e doğru köprümüzü kurmaya devam edeceğim. Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Köprü programımız başlıyor.
1: Başlıyor efendim.